0: Bağcıroğlu Et Restoran haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Günün gelişen olaylarına göz atmak için şimdi haber merkezindeyiz. Radyo Moda'da haberleri dinliyorsunuz.
2: Kağıthane'de bir binanın duvarı, otomobil bayine ait açık otoparka çöktü. Olayda 12 sıfır kilometre araçta hasar oluştu. Bayi müdürü Hüseyin Ü, 30 milyon liralık zararla şikayette bulundu. Polis inceleme başlattı. Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa eden Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez ve Şile Belediye Başkan Vekili Sacit Terzi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törende AK Parti'ye katıldı. Susurluk ilçesinde çıkan yangın, ahırlara sıçrayarak çok sayıda hayvanın telef olmasına yol açtı. NTV ekibi, yanan bölgede hayatta kalan hayvanları inceleyerek yangının etkisini gözler önüne serdi. İş insanı Zafer Günaydın, sağlık sorunları nedeniyle planlarını erteleyip, uçak ve otobüs seçenekleri uygun olmadığından 28.500 liraya taksiyle Giresun'a giderek jumping organizasyonuna yetişti. Yargıtay, 43 yıllık evlilikte kadının eve misafir kabul etmemesi ve sürekli eşya değiştirmesini ağır kusur saydı. Erkek kumar borçları ödemedi, hakaret etti. Taraflar boşandı, kadın ağır kusurlu bulundu.
0: Kıcıroğlu Et Restoran haberleri sundu.
2: Galatasaray Lokomotiv Moskova'nın 21 yaşındaki 10 numarası Alexey Batrakov ile sözleşme şartlarında anlaştı. Kulüpler bonservis pazarlıkları için resmi görüşmelere başladı. Milli atlet Emre Ergün, 20 yaş altı Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda üst üste ikinci kez 100 metrede şampiyon oldu. 2028 Los Angeles Olimpiyatları hedefliyor. Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, çipli top teknolojisinin Trendyol Süper Lig'de sezonun ikinci yarısında uygulanacağını, sistemin Ocak'ta kurulacağını açıkladı.
0: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 47 lira 56 kuruştan, gram altınsa 6209 lira 61 kuruştan işlem görüyor.
0: Finans.
3: Şimdi de Bafra'da ve bölgemizde hava nasıl olacak ona bakalım. Karadeniz bölgesinde hava durumu şöyle. Batı Karadeniz'de bugün az bulutlu ve açık hava hakim olurken yarın öğle saatlerinden sonra Bolu ve Karabük çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Orta ve Doğu Karadeniz'de ise parçalı ve çok bulutlu hava etkili olurken Rize, Artvin'le, Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç ve yüksek kesimlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Samsun'da bugün hava parçalı ve yer yer çok bulutlu, en yüksek sıcaklık 30 derece. Ordu'da bugün hava parçalı ve yer yer çok bulutlu, en yüksek sıcaklık 29 derece. Sinop'ta bugün hava parçalı ve yer yer çok bulutlu, en yüksek sıcaklık 28 derece. Amasya'da bugün hava parçalı ve yer yer çok bulutlu, en yüksek sıcaklık 31 derece. Radyo Moda'da bültenimizi burada noktalıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü haber Radyo Moda'da. İyi müzik devam ediyor.
4: En güncel haber için radyonuzda kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.
5: Şimdi reklamlar.
6: Bafra'da lezzetin değişmeyen adresi. Tam 30 yıldır aynı kalite, aynı eşsiz tat. Dürümcü Orhan özel tavuk dürüm çeşitleri ve ekonomik menüleriyle sizleri bekliyor. Canınız enfes bir dürüm mü çekti? Hiç beklemeyin. Dürümcü Orhan artık gece 03'e kadar hizmetinizde. Ev ve iş yerlerine hızlı paket servisi için hemen arayın. 0532 394 6638. 0532 394 6638. Adres 100. Yıl Bulvarı numara 32 Bafra. 30 yıllık değişmeyen lezzet. Dürümcü Orhan.
7: Evinizi veya iş yerinizi yenilemeyi mi düşünüyorsunuz? Mert Yapı olarak hayal ettiğiniz yaşam alanlarını kaliteli işçilik ve profesyonel çözümlerle gerçeğe dönüştürüyoruz. Mimari tasarım, dekorasyon, anahtar teslim tadilat, iç ve dış mekan yenileme çalışmalarında deneyimli ekibimizle hizmetinizdeyiz. Hızlı uygulama, ekonomik çözümler ve uygulama sonrası destek hizmetimizde projenizin her aşamasında yanınızdayız. Kemerden çatıya, tüm yapı işlerinde güvenilir çözüm ortağınız Mert Yapı. Hayallerinizi ertelemeyin. Şimdi bizi arayın. 0535 648 1856 0535 648 1856 Mert Yapı. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet.
5: Sizin göremediklerinizi biz görüyoruz. Autokale Oto Ekspertiz.
8: Reklamları dinlediniz.
9: Radyo Moda 102.5. 102.5.

0: Şimdi reklamlar.
1: Tıkanan giderler, su kaçakları, buz gibi petekler, kabusunuz olmasın. Bafra gider açma, tıkalı tuvalet, banyo ve mutfak giderlerini kırmadan, dökmeden açıyor. Su tesisatından petek temizliğine tüm dertlerinize anında çözüm sunuyor. Adresimiz Emir Efendi Mahallesi, Barış Manço Caddesi, Bafra. Hızlı servis 0546-492-3418, 0546-492-3418. Bafra gider açma. Tesisatta güvenin adresi.
2: Canınız gerçek Bafra pidesi mi çekti? O zaman rotanızı çıtırtı pideye çevirin. Usta ellerden çıkan çıtır çıtır pideler, taptaze malzemeler ve damaklarda iz bırakan lezzet. Kuşbaşılı, kıymalı, kaşarlı ve birbirinden özel pide çeşitleri, lahmacun ve çorba çeşitleri de Çıtırtı Pide'de sizleri bekliyor. Adres Hacı Nabi Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi numara 53. Siparişleriniz için 0362 543 93 91 543 93 91. Çıtırtı Pide, lezzetin en çıtır hali.
0: Reklamları dinlediniz.

0: ve reklamlar.
1: Özel Makine'den çiftçilerimize özel kaçırılmayacak fırsatlar. İhtiyacınız olan tarım makinelerini şimdi alın, ödemesini hasatta yapın. Üstelik tüm kredi kartlarına vade farksız taksit fırsatı. Çapa makineleri, motorlu testereler, tırpanlar, yem karma ve yem kırma makineleri, süt sağma makineleri, hamur yoğurma makineleri ve daha fazlası. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güvenilir hizmetin adresi Özel Makine. Bafra 5 yol mevki Ziraat Bankası yanında hizmetinizdeyiz. Özel Makine, gücünüzü artıran, kazancınızı büyüten adres.
2: Her lokması mis gibi döner. Mis gibi tavuk döner dürüm, zurna, ekmek arası, porsiyon, İskender, mevlüt, düğün, sünnet gibi toplu yemeklerinizin vazgeçilmezi. Adres Kızılırmak Mahallesi Ahmet Çavuş Sokak 5 ol. İletişim 0362 542 84 55. Döner sevgisi burada başlar. Mis döner. Mis gibi döner.
0: Reklamları dinlediniz.

bir Hicaz şey ettirelim mi ona bir? Selo beni dinle, daha hiç bakmayasın bana.

0: Şimdi reklamlar.
1: Kalite, güven ve tecrübeyi bir arada arıyorsanız doğru adrestesiniz. Viravinç ve konteyner olarak tamamen size özel, istenilen ölçü ve özelliklerde konteyner üretimi yapıyoruz. Standart konteynerler değil, ihtiyaçlarınıza uygun, modern, estetik ve üst segment yaşam ve çalışma alanları tasarlıyoruz. Yerinde kurulum hizmetimiz, sağlam işçiliğimiz ve satış sonrası desteğimizle her zaman yanınızdayız. Güvenilir çözümler ve profesyonel hizmet için bizi arayın. Viravinç ve konteyner, güvenilir ve kalitenin adresi Bafra Pakun Kavşağı'nda hizmetinizdeyiz. Hayal ettiğiniz yapıyı birlikte inşa edelim. İletişim 0533 483 80 çift 0.
2: Arsanızı güvenle çevirmek artık çok daha ekonomik. Ersoy Ticaret'te C40 reçeteli 2 metre beton direk sadece 175 lira. Tel örgü, çim, çit, barbekü bahçe çeşmeleri, sürgülü kapılar ve kamelya çeşitleriyle kaliteyi uygun fiyatlarla sunuyoruz. Adres: Samsun Sinop yolu üzeri Lengerli mevki. 0541 972 5076. bafraçit.com. Ersoy, güvenli sınırların sağlam adresi.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Kayseroğlu Et Restoran haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Günün gelişen olaylarına göz atmak için şimdi haber merkezindeyiz. Radyo Moda'da haberleri dinliyorsunuz.
2: Etim Ezgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, ihaleye fesat karıştırma, rüşvet ve örgüt kurma suçlamalarıyla gözaltına alındı. İfadesinde suçlamaları reddetti, etkin pişmanlıktan faydalanmak istemediğini belirtti. Tarım ve Orman Bakanlığı, sosyal medyada alkollü içecek paylaşanlara para cezası uygulamaya başladı. Reklam ve özendirme amaçlı paylaşımlar nedeniyle 103 bin TL'den 3 milyon TL'ye kadar cezalar kesildi. Susurluk ilçesinde çıkan yangın ahırlara sıçrayarak çok sayıda hayvanın telef olmasına neden oldu. NTV ekibi yanan bölgede hayatta kalan hayvanları inceleyerek görüntüledi ve yangının etkilerini belgeledi. Adana'da seyyar lahmacun satıcısı çocuğu için iki lahmacun almak isteyen kadına 5'ten az satmam diyerek tepki gösterdi. Poşet istemesi üzerine sinirlenen satıcının tezgahı zabıta ekiplerince kaldırıldı. Satıcı özür diledi. Yargıtay, 43 yıllık evlilikte kadının eve misafir kabul etmemesi ve sürekli eşya değiştirmesini ağır kusur saydı. Erkek kumar borçları ödeyemedi, hakaret etti. Taraflar boşandı, tazminat kararları verildi.
0: Kıcıroğlu Et Restoran haberleri sundu.
2: Spor. Galatasaray Lokomotiv Moskova'nın 21 yaşındaki 10 numarası Alexey Batrakov ile sözleşme şartlarında anlaştı. Kulüpler bonservis pazarlıkları için resmi görüşmelere başladı. Milli atlet Emre Ergün, 20 yaş altı Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda üst üste ikinci kez 100 metrede şampiyon oldu. 2028 Los Angeles Olimpiyatları hedefliyor. Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, çipli top teknolojisinin Trendyol Süper Lig'de sezonun ikinci yarısında uygulanacağını, sistemin Ocak'ta kurulacağını açıkladı.
3: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 47 lira 56 kuruştan, gram altınsa 6209 lira 61 kuruştan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
2: Şimdi de Bafra'da ve bölgemizde hava nasıl olacak ona bakalım. Karadeniz bölgesinde hava durumu şöyle. Batı Karadeniz'de bugün az bulutlu ve açık hava hakim olurken, yarın öğle saatlerinden sonra Bolu ve Karabük çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Orta ve Doğu Karadeniz'de ise parçalı ve çok bulutlu hava sürerken, Rize, Artvin ile Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç ve yüksek kesimlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Samsun'da yarın hava çoğunlukla güneşli ve en yüksek sıcaklık 30 derece olacak. Ordu'da yarın hava güneşli seyredecek, en yüksek sıcaklık 29 dereceye ulaşacak. Sinop'ta yarın hava güneşli olacak ve en yüksek sıcaklık 28 derece ölçülecek. Amasya'da yarın hava güneşli geçecek, en yüksek sıcaklık 33 dereceye çıkacak. Bu haberle bültenimizi noktalıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü haber Radyo Moda'da. Bizi dinlemeye devam edin.
4: En güncel haber için radyonuzda kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.
5: Şimdi reklamlar.
6: Zarafet bir seçimdir. Ve doğru seçim detaylarda gizlidir. Özenle tasarlanmış özel koleksiyonlar, ince işçilik ve kusursuz ışıltı. Hepsi seçkin müşteriler için Kuyumcu Emrah'ta bir araya geldi. Her parça bir sanat, her tasarım bir imza. Ayrıcalığı hissetmek isteyenlerin tercihi Kuyumcu Emrah. Adres: Hacı Nabi Mahallesi, Tekel Caddesi numara 41, Bafra. Kuyumcu Emrah. Işıltının en seçkin hali.
7: Tıkanan giderler, su kaçakları, buz gibi petekler, kabusunuz olmasın. Bafra gider açma, tıkanı tuvalet, banyo ve mutfak giderlerini kırmadan, dökmeden açıyor. Su tesisatından petek temizliğine tüm dertlerinize anında çözüm sunuyor. Adresimiz: Emir Efendi Mahallesi, Barış Manço Caddesi, Bafra. Hızlı servis: 0546 492 3418. 0546 492 3418. Bafra gider açma. Tesisatta güvenin adresi.
8: Yetkili egzoz emisyon ölçüm noktası. Autokale Oto Ekspertiz.
5: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Bafra'nın yeni lezzet durağı Kamyon Döner'e davetlisiniz. Eski usul, yeni lezzet anlayışıyla hazırlanan enfes tavuk döner, dürüm ekmek, İskender ve tabak seçenekleriyle sizleri bekliyor. Ateşin lezzeti, ustasından doyuran lezzet. Siz de Kamyon Döner'in eşsiz tadını keşfedin. Kamyon Döner, bir kamyon dürüm kuruluşudur. Adres Atatürk Bulvarı numara 77 Bafra. Siparişleriniz için 0531 634 92 61. Kamyon Döner, doğru lezzet, usta işçilik.
2: Ova Et Market, sofranızın doğal lezzeti, taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim Selman Gökmen, 0545 575 67 19, 0362 542 64 54. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.
0: Bay Samet Restoran, güne zengin serpme kahvaltıyla başlayın. Eşsiz lezzetlerle gününüze keyif katın. Meşhur Bafra pidesi, serpme kahvaltı, ızgara ve kebap çeşitleri, ev lezzetinde tava yemekleri, ferah bahçe alanı, nezih ve geniş mekan. Ücretsiz otopark, lezzet, konfor ve kaliteli hizmeti bir arada sunan Bay Samet Restoran, siz değerli misafirlerini bekliyor. Adres, Samsun Sinop yolu üzeri, Galericiler sitesi yanı, Bafra. Bay Samet Restoran. Ateşten gelen lezzet. Reklamları dinlediniz.

sesin. Bir çay koy gelirim. Cebimde son nefesin. Bir çay koy.

0: Hadi reklamlar.
1: Taşan Kepçe. Eski lezzet yeniden geldi. 30 yıllık tecrübesiyle Taşan Kepçe Bafra'da hizmetinizde. Lezzet dolu çorbalardan nefis sulu yemeklere, ızgara köfteden tatlılara kadar her şey özenle hazırlanıyor. Üstelik pazartesi ve perşembe günleri özel kuzu haşlama sizleri bekliyor. Samimi ortamı, güler yüzlü ekibi ve size özel otopark imkanıyla Taşan Kepçe kaliteli yemeği uygun fiyatla sunuyor. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Kaymakam Sokak, numara 24, Büyük Pazar Mevkii Bafra. Sipariş hattı 0362 542 57 61. 0362 542 57 61. Lezzetin adresi Taşan Kepçe.
2: Her lokması mis gibi döner. Mis gibi tavuk döner dürüm, zurna, ekmek arası, porsiyon, İskender, mevlüt, düğün, sünnet gibi toplu yemeklerinizin vazgeçilmezi. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak 5 ol. İletişim 0362 542 8455. Döner sevgisi burada başlar. Mis döner. Mis gibi döner.
3: Nakış Prefabrik, hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Konteyner ve prefabrik yapılar, bungalov evler, çelik konstrüksiyon sistemleri, fiberglass havuz seçenekleriyle kredi kartına taksit imkanlarıyla kaliteyi ayağınıza getiriyoruz. Bafra Çetinkaya Mahallesi, Mardar girişinde ve Samsun Kirazlık Örnek Sanayi sitesinde hizmetinizdeyiz. İletişim 0541 422 3055. Sağlam yapı, güvenilir hizmet. Nakış Prefabrik.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Radyo Moda.

0: Şimdi reklamlar.
1: Kalite, güven ve tecrübeyi bir arada arıyorsanız doğru adrestesiniz. Vira Vinç ve Konteyner olarak tamamen size özel, istenilen ölçü ve özelliklerde konteyner üretimi yapıyoruz. Standart konteynerler değil, ihtiyaçlarınıza uygun, modern, estetik ve üst segment yaşam ve çalışma alanları tasarlıyoruz. Yerinde kurulum hizmetimiz, sağlam işçiliğimiz ve satış sonrası desteğimizle her zaman yanınızdayız. Güvenilir çözümler ve profesyonel hizmet için bizi arayın. Vira Vinç ve Konteyner, güvenin ve kalitenin adresi. Bafra Pakun Kavşağı'nda hizmetinizdeyiz. Hayal ettiğiniz yapıyı birlikte inşa edelim. İletişim 0533 483 80 00.
0: Tıkanan giderler, su kaçakları, buz gibi petekler, kabusunuz olmasın. Bafra gider açma, tıkanı tuvalet, banyo ve mutfak giderlerini kırmadan, dökmeden açıyor. Su tesisatından petek temizliğine tüm dertlerinize anında çözüm sunuyor. Adresimiz Emir Efendi Mahallesi, Barış Manço Caddesi, Bafra. Hızlı servis 0546 492 3418 0546 492 3418. Bafra gider açma. Tesisatta güvenin adresi.
2: Şok, şok, şok. Enflasyona inat tüm fiyatları indirdik. Çapa makinesi, motorlu testere, tırpan motorları, su motorları, jeneratör ve ilaçlama motorlarında satış, servis ve yedek parça güvencesiyle hizmetinizdeyiz. Fırtına, Bartek, Bolat, Agromek, Datsu markalarının bölge bayi ve yetkili servisi Turgay Usta. Merkez adres Altınkaya Mahallesi, 19 Mayıs Caddesi, numara 46 Bafra. Şube adres Kabakpınar Mahallesi, Tütün Müzesi karşısı Bafra. İletişim 0534 638 6002. Kalitenin ve güvenin adresi Turgay Usta.
0: Reklamları dinlediniz.

kez alnından öpüyorum. Gidiyorum iki gözüm. Neden diye sormazsın biliyorum. Seni bu yüzden seviyorum. Gece uyurken açık olmasın üstüm. Ayaza meydan okuma, kalın giyin. Kendi gider, hatırası kalır. Evladiyelik değil aşk dediğin. Kirli sakallarımı sevdiğin günden beri hasat mevsimi gelmedi yüzüme. Ayrılık ensemizden hiç inmedi. Ellerimse başka ele değmedi. Sana benden yalan yok bilirsin. Alnım açık gül yüzlüm. Hadi sil gözyaşlarını ve hakkını helal.

Ne bir ölüm ayırıyor bizi, ne de bir celse. Sadece gidiyor. Onurum elimde, gururum cebimde ve seni şimdiden özlüyorum. Sen şimdi bensiz akşamları sineye çekersin. Gizli gizli ağlarsın biliyorum. Kimseye yokluğumu hissettirmezsin. Seni bu yüzden seviyorum. Paramız olacaktı ve boy boy çocuklarımız. Şimdi ise gidiyorum. Zenginlik hayallerimi fukaralara, baba olabilme özlemlerimi yetimlere bırakıyorum. Bunlar hem vasiyetim hem son sözüm. Alnım açık gül yüzlüm. Hadi sen de sil gözyaşlarını ve hak.

0: Kayacıroğlu Et Restoran haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Günün gelişen olaylarına göz atmak için şimdi haber merkezindeyiz. Radyo Moda'da haberleri dinliyorsunuz.
2: Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu, incelemeye hazırlık dosyası uygulamasıyla mükelleflere vergi incelemesi öncesi düzeltme imkanı sunuyor. Uygulama, elektronik altyapıyı güçlendirerek denetimleri hızlandırıyor ve standart bilgi talebini sağlıyor. İspanya kontrolündeki septeye geçen faslı düzensiz göçmenler, Avrupa'nın yeni güvenlik tedbirleri nedeniyle geri dönüyor. Sınırda bir güvenlik görevlisi göçmene taşla müdahale etti. Avrupa ülkeleri sınır kontrollerini sıkılaştırdı. Susurluk ilçesinde çıkan yangın ahırlara sıçrayarak çok sayıda hayvanın telef olmasına neden oldu. NTV ekibi yanan bölgede hayatta kalan hayvanları inceleyerek yangının etkilerini görüntüledi. Şanlıurfa'nın Bilecik ilçesinde Havva Çelik fotoğraf çekerken kayalıklardan Fırat Nehri'ne düştü. Akıntıya kapılan genç kadın boğularak hayatını kaybetti. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı, cenazesi morga kaldırıldı. Yargıtay, 43 yıllık evlilikte kadının eve misafir kabul etmemesi ve sürekli eşya değiştirmesini ağır kusur saydı. Erkek kumar borçları ödemedi, hakaret etti. Taraflar boşandı, kadın daha ağır kusurlu bulundu.
0: Kıcıroğlu Et Restoran haberleri sundu.
2: Spor. Manchester United'da az forma şansı bulan milli kaleci Altay Bayındır, La Liga'nın köklü kulübü Celta Vigo'ya kiralık olarak transfer oluyor. Sözleşmeler hazırlanıyor. 2026 Uluslararası Voleybol Federasyonu Erkekler Milletler Ligi finalinde Polonya, ABD'yi 3-2 yenerek şampiyon oldu ve toplamda altın madalya sayısını 3'e çıkardı. Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, Trendyol Süper Lig'de çipli top teknolojisini sezonun ikinci yarısında uygulamaya başlayacaklarını açıkladı. Sistem Ocak'ta kurulacak.
3: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 47 lira 56 kuruştan, gram altınsa 6209 lira 61 kuruştan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
2: Şimdi de Bafra'da ve bölgemizde hava nasıl olacak ona bakalım. Karadeniz bölgesinde hava durumu şöyle. Batı Karadeniz'de bugün az bulutlu ve açık hava hakim olurken, yarın öğle saatlerinden sonra Bolu ve Karabük çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Orta ve Doğu Karadeniz'de ise parçalı ve çok bulutlu hava sürerken, Rize, Artvin ile Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç ve yüksek kesimlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Samsun'da yarın hava çoğunlukla güneşli ve en yüksek sıcaklık 30 derece olacak. Ordu'da yarın hava güneşli seyredecek, en yüksek sıcaklık 29 dereceye ulaşacak. Sinop'ta yarın hava güneşli olacak ve en yüksek sıcaklık 28 derece ölçülecek. Amasya'da yarın hava güneşli geçecek, en yüksek sıcaklık 33 dereceye çıkacak. Bu haberle bültenimizi noktalıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü haber Radyo Moda'da. Bizi dinlemeye devam edin.
4: En güncel haber için radyonuzda kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.
5: Şimdi reklamlar.
6: Bafra'da lezzetin değişmeyen adresi. Tam 30 yıldır aynı kalite, aynı eşsiz tat. Dürümcü Orhan özel tavuk dürüm çeşitleri ve ekonomik menüleriyle sizleri bekliyor. Canınız enfes bir dürüm mü çekti? Hiç beklemeyin. Dürümcü Orhan artık gece 03'e kadar hizmetinizde. Ev ve iş yerlerine hızlı paket servisi için hemen arayın. 0532 394 6638. 0532 394 6638. Adres 100. Yıl Bulvarı numara 32 Bafra. 30 yıllık değişmeyen lezzet. Dürümcü Orhan.
7: Evinizi veya iş yerinizi yenilemeyi mi düşünüyorsunuz? Mert Yapı olarak hayal ettiğiniz yaşam alanlarını kaliteli işçilik ve profesyonel çözümlerle gerçeğe dönüştürüyoruz. Mimari tasarım, dekorasyon, anahtar teslim tadilat, iç ve dış mekan yenileme çalışmalarında deneyimli ekibimizle hizmetinizdeyiz. Hızlı uygulama, ekonomik çözümler ve uygulama sonrası destek hizmetimizde projenizin her aşamasında yanınızdayız. Kemerden çatıya, tüm yapı işlerinde güvenilir çözüm ortağınız Mert Yapı. Hayallerinizi ertelemeyin. Şimdi bizi arayın. 0535 648 1856 0535 648 1856 Mert Yapı. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet.
5: Reklamları dinlediniz.

İçime gömdüm hüzünlerimi. Pişmanlıklarım yok artık. Keşkelerim yok. Kapattım aşkın perdesini. Paslanmış bir kilit şimdi yüreğim. Asırlardır yaşayan bir köhne şehir. Kaybolmuşum aşkın dehlizlerinde. Kulaklarımda rezil gecelerin gürültüsü. Yazmakla bitmez bu şiir. Düşler kalbinden vurulur. Ne varsa aşka dair. Sevdalar, belalar, kırık dökük hayatlar. Ve bu şehir, bu şehir benden sorulur. Kaç

Bitmez bu hayat, acımaz bu hayat, aşkları vurulur. Bu kahır, bu zehir.

0: ve reklamlar.
1: Canınız gerçek Bafra pidesi mi çekti? O zaman rotanızı çıtırtı pideye çevirin. Usta ellerden çıkan çıtır çıtır pideler, taptaze malzemeler ve damaklarda iz bırakan lezzet. Kuşbaşılı, kıymalı, kaşarlı ve birbirinden özel pide çeşitleri, lahmacun ve çorba çeşitleri de çıtırtı pidede sizleri bekliyor. Adres Hacı Nabi Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi numara 53. Siparişleriniz için 0362 543 93 91 543 93 91. Çıtırtı pide, lezzetin en çıtır hali.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel Makine'den çiftçilerimize özel kaçırılmayacak fırsatlar. İhtiyacınız olan tarım makinelerini şimdi alın, ödemesini hasatta yapın. Üstelik tüm kredi kartlarına vade farksız taksit fırsatı. Çapa makineleri, motorlu testereler, tırpanlar, yem karma ve yem kırma makineleri, süt sağma makineleri, hamur yoğurma makineleri ve daha fazlası. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güvenilir hizmetin adresi Özel Makine. Bafra 5 yol mevki Ziraat Bankası yanında hizmetinizdeyiz. Özel Makine, gücünüzü artıran, kazancınızı büyüten adres.
2: Tıkanan giderler, su kaçakları, buz gibi petekler, kabusunuz olmasın. Bafra gider açma, tıkanı tuvalet, banyo ve mutfak giderlerini kırmadan, dökmeden açıyor. Su tesisatından petek temizliğine tüm dertlerinize anında çözüm sunuyor. Adresimiz Emir Efendi Mahallesi, Barış Manço Caddesi, Bafra. Hızlı servis 0546 492 3418 0546 492 3418. Bafra gider açma. Tesisatta güvenin adresi.
3: Bafra'nın meşhur pidesinin gerçek lezzetini tatmaya hazır mısınız? İncecik hamuru, bol malzemesi ve odun ateşinde pişen enfes tadıyla Bafra pidesi şimdi Bay Samet Restoran'ta sizleri bekliyor. Ailenizle, dostlarınızla lezzet dolu anlar yaşamak için tercihiniz Bay Samet olsun. Adres: Samsun Sinop yolu üzeri, Galericiler sitesi yanı, Bafra. Paket servisleriniz için 0362 544 1040 544 1040. Bay Samet Restorant. Ateşten gelen lezzet.
1: Sizin göremediklerinizi biz görüyoruz. Autokale Oto Ekspertiz.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Radyo Mota.

Aşkımız göze geldi, nazara söze geldi. Ayrılığın hasretin sırası bize

0: Şimdi reklamlar.
1: Ova Et Market, sofranızın doğal lezzeti, taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim: Selman Gökmen. 0545 575 67 19 0362 542 64 54. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.
2: Arsanızı güvenle çevirmek artık çok daha ekonomik. Ersoy Ticaret'te C40 reçeteli 2 metre beton direk sadece 175 lira. Tel örgü, çim, çit, barbekü bahçe çeşmeleri, sürgülü kapılar ve kamelya çeşitleriyle kaliteyi uygun fiyatlarla sunuyoruz. Adres: Samsun Sinop yolu üzeri Lengerli mevki. 0541 972 50 76. bafraçit.com. Ersoy, güvenli sınırların sağlam adresi.
3: Kalite, güven ve tecrübeyi bir arada arıyorsanız doğru adrestesiniz. Vira Vinç ve Konteyner olarak tamamen size özel, istenilen ölçü ve özelliklerde konteyner üretimi yapıyoruz. Standart konteynerler değil, ihtiyaçlarınıza uygun, modern, estetik ve üst segment yaşam ve çalışma alanları tasarlıyoruz. Yerinde kurulum hizmetimiz, sağlam işçiliğimiz ve satış sonrası desteğimizle her zaman yanınızdayız. Güvenilir çözümler ve profesyonel hizmet için bizi arayın. Vira Vinç ve Konteyner, güvenin ve kalitenin adresi. Bafra Pakun Kavşağı'nda hizmetinizdeyiz. Hayal ettiğiniz yapıyı birlikte inşa edelim. İletişim 0533 483 80 00.
0: Reklamları dinlediniz.
4: 102.5. Burası Radyo Moda. Radyo Moda.

iner gibi seyrederiz ışıklı caddelerde mağazaları. Hani bunlar 77 katlı yekpare camdan mağazalardı. Hani şimdi biz haykırırız cevap. Açılır kara kaplı bir kitap zindan. Kayış kapar kolumuzu kırılan kemik kan. Hani şimdi bizim soframıza haftada bir et gelir ve çocuklarımız işten eve sapsarı iskelet gelir. Hani şimdi biz inanın güzel günler göreceğiz çocuklar. Güneşli günler göreceğiz. Motorları maviliklere süreceğiz çocuklar. Işıklı maviliklere süreceğiz.

kent sen olurdu tenimde. Aşk gecemizde gürgen yaprak kokusuydu. Anılar devrilirdi bıkkın, yıkık ve küllenerek. Ateş maviye, kırlangıçlar sevda sokaklarımıza dönerdi. Gitme, gözlerimdeki türküyü yakıp da gitme. Tufanında Meryem kıl beni. Tarih yalan, yol verdiğim aşklar yalan. Adem değil, ben yedim o yasak elmayı. Bu da itirafım olsun. Buhran mayısı gözlerine. Bu da itirafım olsun. Buhran mayısı gözlerine.

0: sana ağladım.
1: Şimdi reklamlar.
2: Zarafet bir seçimdir ve doğru seçim detaylarda gizlidir. Özenle tasarlanmış özel koleksiyonlar, ince işçilik ve kusursuz ışıltı. Hepsi seçkin müşteriler için Kuyumcu Emrah'ta bir araya geldi. Her parça bir sanat, her tasarım bir imza. Ayrıcalığı hissetmek isteyenlerin tercihi Kuyumcu Emrah. Adres: Hacı Nabi Mahallesi, Tekel Caddesi numara 41, Bafra. Kuyumcu Emrah. Işıltının en seçkin hali.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar. Tıkanan giderler, su kaçakları, buz gibi petekler, kabusunuz olmasın. Bafra gider açma, tıkanı tuvalet, banyo ve mutfak giderlerini kırmadan, dökmeden açıyor. Su tesisatından petek temizliğine tüm dertlerinize anında çözüm sunuyor. Adresimiz Emir Efendi Mahallesi, Barış Manço Caddesi, Bafra. Hızlı servis 0546 492 3418 0546 492 3418. Bafra gider açma. Tesisatta güvenin adresi.
1: Bafra'nın yeni lezzet durağı Kamyon Döner'e davetlisiniz. Eski usul, yeni lezzet anlayışıyla hazırlanan enfes tavuk döner, dürüm ekmek, İskender ve tabak seçenekleriyle sizleri bekliyor. Ateşin lezzeti, ustasından doyuran lezzet. Siz de Kamyon Döner'in eşsiz tadını keşfedin. Kamyon Döner bir kamyon dürüm kuruluşudur. Adres Atatürk Bulvarı numara 77 Bafra. Siparişleriniz için 0531 634 92 61. Kamyon Döner. Doğru lezzet, usta işçilik.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Halkın Radyosu

uçurum özümü belki aşk. Paramparça, yere çakılacağını bile bile. Sanki elini uzatsan avuçlarında, sanki kilometrelerce uzak. Öyle imkansız,

çekilmez bir adam oldum yine. Uykusuz, aksi, nalet. Bir bakıyorsun ki ana avrat söver gibi, azgın bir hayvan döver gibi bugün çalışıyorum. Sonra bir de bakıyorsun ki ağzımda sönük bir sigara gibi tembel bir türkü. Sabahtan akşama kadar sırt üstü yatıyorum ertesi gün. Evet, evet ve beni çileden çıkarıyor büsbütün kendime karşı duyduğum nefret ve de merhamet. Çekilmez bir adam oldum yine. Çekilmez, uykusuz, aksi, nalet. Yine her seferci gibi haksızım. E sebep yok, biliyorum. Olması da imkansız. Bu yaptığım iş ayıp, rezalet. Fakat elimde değil gül, elimde değil sevgili. Seni kıskanıyorum benim.

soytarlık etmeden güldürebilmek seni, ekmek çalmadan doyurabilmek ve haksızlık etmeden doğan güneşe bütün aydınlıkları içine süzebilmek gibi mülteci isteklerim oldu ara sıra, biliyorsun. Şimdi iyi niyetlerimi bir bir yargılayıp asıyorum.

kafamı duvara vurmadan tanıyabilmek seni. Beyninin içindekileri anlayabilmek ve yitirmeden yüzündeki anlık tebessümü. Bütün saatleri öylece dondurabilmek için çıldırasıya parladım kendimi. Lanet olsun. Artık sigarayı 3 pakete çıkardım günde.

0: Şimdi reklamlar. Bay Samet Restoran, güne zengin serpme kahvaltıyla başlayın. Eşsiz lezzetlerle gününüze keyif katın. Meşhur Bafra pidesi, serpme kahvaltı, ızgara ve kebap çeşitleri, ev lezzetinde tava yemekleri, ferah bahçe alanı, nezih ve geniş mekan. Ücretsiz otopark, lezzet, konfor ve kaliteli hizmeti bir arada sunan Bay Samet Restoran, siz değerli misafirlerini bekliyor. Adres, Samsun Sinop yolu üzeri, Galericiler sitesi yanı, Bafra, Bay Samet Restoran, ateşten gelen lezzet.
1: Nakış Prefabrik, hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Konteyner ve prefabrik yapılar, bungalov evler, çelik konstrüksiyon sistemleri, fiberglass havuz seçenekleriyle kredi kartına taksit imkanlarıyla kaliteyi ayağınıza getiriyoruz. Bafra Çetinkaya Mahallesi, Mardar girişinde ve Samsun Kirazlık Örnek Sanayi sitesinde hizmetinizdeyiz. İletişim 0541 422 3055. Sağlam yapı, güvenilir hizmet. Nakış Prefabrik.
2: Yetkili egzoz emisyon ölçüm noktası Autokale Auto Ekspertiz.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Merhaba, Ordu'dan arıyorum. Ben Dilara Eren. Eşim var Mithat Eren A12'de.
1: Babam yatıyor Erdoğan Keskin A12 kapalı cezaevinde. Buradan babama selam söylemek istiyorum. Babamı çok seviyorum. Kendisine çok iyi baksın. Biz de çok iyiyiz.
2: Ramazan Kızılık için aramıştım. İyi misin oğlum? İyi olmanı Cenab-ı Allah'tan dilerim. Kurban olurum kuzum. Az bir gün kaldı, geleceğim oğlum. Hayırlısıyla yavrum.
3: Ben Serap, Ankara'dan. Abiciğim selamünaleyküm. Yarın görüşüm var. Annem ve yengem geliyorlar. Ben gelemedim yine. İzin alamadım işten. Çok istedim ama olmadı. Çok özledim seni. İnşallah en yakın zamanda geleceğim yanına.
4: Ben Orhan Gümüş, Alaçamlıyım. Yayınıza Sivas'tan katılıyorum. Çöğüt'e misafirliğe geldim. Basra kapalı cezaevinde yatmakta olan B18 komşumda Cumhuristan Gümüş'ün babasıyım. Cumhuroğlu'ma seslenmek istiyorum şu anda buradan.
5: Ben Van'dan arıyorum. Kadir abimizi çok özledik. Allah yar ve yardımcıları boş arkadaşlarına buradan selamlar gönderiyoruz. Allah yardımcıları olsun. İnşallah en kısa zamanda aramızda olurlar.
6: İyi akşamlar. Ankara'dan arıyorum Serpil. B2 koğuşunda yatan kardeşimiz Şahin için aradım. Ablacığım bugün telefonda biraz böyle sistemli konuştun. Hatta biraz değil, bayağı bir sistemliydin. Belki de çok haklıydın. Belki de değil, gerçekten de haklısın.
2: Erdoğan Keskin enişteme çok selam gönderiyorum. Kendine iyi baksın. Bizleri düşünmesin. Biz çok iyiyiz burada. Kendi iyi olsun. Size de iyi akşamlar diyorum. Bacıma veriyorum.
7: Yani seslerini duyuruyorsunuz. Hepinize teşekkür ediyorum. Emeklerinize Allah razı olsun. Metin'im, ben seni çok seviyorum. Annem, çok özledim ben seni. Dün görüştük gerçi ama yine de sana çok kısa bir görüşme oluyor. Yani sanırım 3 dakika falan olması gerek. Zaten görüşe de gittiğim zaman öpmekten konuşamıyoruz ki yani. Kokluyorsun, öpüyorsun, özlüyorsun.
8: Ben Nazan Özmen, Cömert Özmen'in eşiyim. Hayat, seni çok seviyorum. Kendine dikkat et. Hatice ablam ve Mehmet abi burada. Dolaştık, yemeğe falan gittik. Ne güzeldi. Efe eğlendi bayağı bir. Seni çok seviyoruz. Keşke sen de olsaydın. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Mehmet abi, sen konuşacak mıydın?
9: Gecelerin
8: de selamı var Cömert Özmen'e. Keşke burada olsaydı. Şu anda onun yerinde oturuyor. Teşekkür ederiz. İyi akşamlar.
10: Bayram Karakurt için sesleneceğim. Samsun Bafra'da yatmakta olan abim için aradım. Onu çok özledim. Bayağıdır arıyorum ama düşüremedim. Geçen hafta da aradım. Geçen hafta yoktu, ondan önceki hafta aradım. Düşüremedim ama kendisini çok özledim. Ankara'dan da gidemiyorum kendisine. İkizlerim oldu ama ikizlerimiz büyüdü. Dayılarını bekliyorlar.
11: Abim nasılsın? İnşallah iyisindir. Allah daha iyi etsin. Bir sorarsan merak etme. Abi hepimiz iyiyiz. Sadece seni özledik. Daha doğrusu herkes özledi. Ne zaman adımını duysak boğazımız düğümleniyor. İnşallah bir gün her şey bizim için daha güzel olacak. Sen de mektuplaz abi bana. Neyse abim, sen rahat uyu, canını hiç sıkma. Elbet bir gün dediğin gibi sallansa da yıkılmaz tahtın. Bu kadar abicim.
12: Ben de bugün bir rüyamda geldim. Rüyamda okuldan haberini alıyordu. Ondan sonra da eve gidiyorduk. Yarın sabah da sinemaya gidiyorduk. Yengeme de sürpriz oluyordu. Onlarla birlikte mutlu mesut yaşıyorduk. Keşke bu hayalin gerçek olsa. Ne zaman geleceğini de gerçekten öğrenebilsem. Onu çok seviyorum.
13: Geldik, huzurlarınızdayız. Geldik, radyolarınızdayız. Takvim yaprakları 02.08.2026 pazar akşamını göstermekteyken bu akşam da Saatler Sayılı Gün programını göstermekte. Sesimizin, sevgimizin ulaştığı modacılara kocaman kucaklar dolusu saygı ve selamlarımız olsun. 102.5 Radyo Moda'dan ve bendeniz sevgili Murat'tan. Her hafta olduğu gibi bu haftada kader mahkumlarımıza özel ve özgü hazırladığımız program içerisinde olacağız. Saatler 24'ü gösterene kadar 3 saat boyunca her pazar olduğu gibi bu pazarda radyolarınızda olacağız, huzurlarınızda olacağız. Sesimizin ulaştığı herkese Edirne'den Kars'a, Jüpiter'den Mars'a tekrardan saygı ve selamlarımız olsun. Çalışan arkadaşlar, dostlar varsa hepsine kolay gelsin diyoruz. Çalışmaları kuvvetli, kazançları bol ve bereketli olsun. Esnaflarımıza hayırlı işler, bol kazançlar, hastalarımıza acil şifalar, şoförlerimize hayırlı yolculuklar, askerimize, polisimize, güvenlik güçlerimize ve bekçilerimize hayırlı nöbetler dilekleri ve temelleriyle alkışlar nezdinde bu haftada sayılı gün başlıyor. Az önce de belirttiğimiz gibi 24'e kadar huzurlarınızda, radyolarınızda olacağız 3 saat boyunca. 21.30'a kadar gönlümüzden geçen eserlerle, yorumlarla sizlere eşlik edeceğim. 21.30 itibariyle kısa, küçük, minik bir reklam aramız olacak. Reklamlarımızın hemen akabinde canlı bağlantılar almaya başlayacağız dostlar. Gerek kader mahkumlarımızın yakınları, gerekse açıkta bulunan kader mahkumlarımız 21.30 itibariyle aramaya başlayacaklar. 23.30'a kadar da arama alacağız. Telefon bağlantısı alacağız. Bu haftada dolu dolu, özel ve güzel bir program bizleri bekliyor olacak. Peki, sayılı gün başladı. Hepiniz tekrardan program ve muhabbete hoş geldiniz. Şöyle gönlümüzden kopan eserleri, yorumları birer birer, teker teker sizler için sıralayalım bakalım.

Edip Akbayram nezdinde bu akşam da sayılı gün start aldı. Radyolarını yeni açan dinleyenlerimiz, onlar da bölgenin en çok dinlenilen ve beğenilen radyosu 102.5 Radyo Moda'ya hoş geldiler. Şöyle gönlümüzden geçen özel ve güzel eserleri sıralayalım. Az önce de belirttiğimiz gibi şöyle bakıyorum, ne var ne var, 22 dakika mı, düzeltelim, 12 dakika var. 22 nereden çıktı? 12 dakika sonra kısa bir reklam aramız var. Reklamlardan sonra 0555 110 25 aktif hale getireceğiz. Ve 0555 110 25 üzerinden canlı bağlantılar almaya başlayacağız. 24'e kadar güzel bir program, özel bir program bizleri bekliyor. Ancak canlı bağlantıları 23.30'a kadar alacağız. Peki, hepiniz tekrardan program ve muhabbete hoş geldiniz. Yollarda kimler dinliyor bilmiyoruz ama hepsine selamlarımız olsun. Hepsinin yolları ve farları açık olsun. Amana, amana, amana dikkat. Şimdi havalar sıcak. Kimi piknikten dönüyor, kimi denizden dönüyor. Yollarda mutlaka bir yerlerden bir yerlere gidiyoruz, değil mi? Peki, hayırlı yolculuklar.

Devam edelim mi? Tabii ki. Murat Kekilli, güzel bir eser. Hayat mı bu dedik. Hemen akabinde ise Kıraç. Çayır çimen geze geze. Güzel bir eserdir. Sizler için paylaştık. Canlı bağlantılara daha var arkadaşlar. Neyin aramasıdır bu? Çözemedim ama canlı bağlantılara daha var. Şimdi canlı bağlantı hattımız elbette ki kapalı. Onu açmadık ama reklam hatları üzerinden arayan arkadaşlar, dostlar var elbette ki. Soruyorum, neyin araması bu? Daha bağlantılara başlamadık bile. Şimdi yayındayken bir kere bana telefon yasak. Böyle bir durum söz konusu. Hani yasak olmasa zaten bu yayını yapamayız, bu programı yapamayız. O telefon sesinden, gelen aramalardan ne ben anonsa girebilirim, ne şarkıları çalabilirim. Şarkılar birbirine karışır, reklamlar birbirine karışır. Böyle abuk sabuk bir yayın olur gider arkadaşlar. O yüzden dolayı neyin araması? Daha var aramalara, daha bir reklam arası vereceğiz. Size bir reklam dinletmem lazım. Değil mi? Her zaman olduğu gibi 21'de program başlıyor. 21.30'da reklam arası veriyoruz. Reklamlardan sonra bağlantılara geçebiliyoruz. Yani yoksa geçemiyoruz. O yüzden beklememiz gerekiyor. Canlı bağlantılara biraz daha sabırlı olun. Daha var. 0555-110-25'i arayacaksınız arkadaşlar. Bunun dışında hiçbir noktadan bağlantı alınmamaktadır. Mesaj ya da istek zaten almıyoruz. Bilginiz olsun. 23.30'a kadar tam tamına, bakın 23-29 demiyorum, 23.30'a kadar tam tamına bağlantı alacağım. 23.30 itibariyle de hattı kapatarak 24'te vedaya geçeceğiz. Akış bu şekilde. Yani bunun dışına maalesef çıkamıyoruz. Yarım saatte bir de artık bir havalar sıcak, bir su molası, çay molası, ne bileyim, mola vereceğiz elbette ki. Yarım saatte bir iki şarkı sizler için hazırlayacağım, göndereceğim. İstiyorum ki havalar sıcak, çok fazla sıkmamak adına çok fazla arabeske girmemeyi düşünüyorum ama bilmiyorum, benim sağım solum da belli olmaz. O anki psikolojime bağlı, o anki ruh halime bağlı. Saat itibariyle aslında çalmamız, yayınlamamız gerekiyor ama diğer taraftan da dediğim gibi havalar sıcak. Nasıl yapacağız bilmiyorum. Akışına bırakacağız. Güzel bir program, özel bir program bizlere bekliyor. Bu arada Haluk Levent gelsin bakalım. Çemberinde Gül Oya. Gül Oya. Biz tabii Haluk Levent'i şarkılarıyla seviyoruz. Kuyuyla suyuyla değil de şarkılarıyla seviyoruz. Aslında neyse devam edelim. Ah Haluk abi, ah yaktın bizi.

0: öğrencisiyle hizmetinizdeyiz. Fırtına, Bartek, Bolat, Agromek, Datsu markalarının bölge bayi ve yetkili servisi Turgay Usta. Merkez adres Altınkaya Mahallesi, 19 Mayıs Caddesi, numara 46 Bafra. Şube adres Kavakpınar Mahallesi, Tütün Müzesi karşısı Bafra. İletişim 0534 638 6002. Kalitenin ve güvenin adresi Turgay Usta.
1: Kalite, güven ve tecrübeyi bir arada arıyorsanız doğru adrestesiniz. Viravinç ve konteyner olarak tamamen size özel, istenilen ölçü ve özelliklerde konteyner üretimi yapıyoruz. Standart konteynerler değil, ihtiyaçlarınıza uygun, modern, estetik ve üst segment yaşam ve çalışma alanları tasarlıyoruz. Yerinde kurulum hizmetimiz, sağlam işçiliğimiz ve satış sonrası desteğimizle her zaman yanınızdayız. Güvenilir çözümler ve profesyonel hizmet için bizi arayın. Viravinç ve konteyner, güvenilir ve kalitenin adresi Bafra Pakun Kavşağı'nda hizmetinizdeyiz. Hayal ettiğiniz yapıyı birlikte inşa edelim. İletişim 0533 483 80 00.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Kısa küçük minik bir reklam arası. Reklamlarımızın hemen akabinde şöyle gönlümüzden geçen son eseri yorumu paylaşalım. Akabinde ise şarkımızın bitiminde ne yapıyoruz? Elbette ki hattımızı aktif hale getireceğiz. Şarkımızın hemen akabinde 0555-110-25'ten canlı bağlantıları almaya başlayacağız. Bakalım bu hafta haftanın ilk konuğu kim olacak?

0: Hattımızı aktif hale getirelim bakalım. Son olarak gönlümüzden kopan eserlerden bir tanesiydi. İbrahim Tatlıses Baboş radyonuza gelmiş oldu. Bu vesileyle 21.36 yaptık saatlerimizi. Yavaş yavaş canlı bağlantıları almaya başlıyoruz. Hattımızı aktif hale getirdik. 0555 110 25'ten an ve şu an itibariyle arayabilirsiniz dostlar. 23.30'a kadar arama yapacaksınız. 23.30'a kadar vaktimiz var. Birbirinden özel ve güzel eserlerimiz de var. Aralara onları da sıkıştırmaya çalışacağız. Bakalım ilk bağlantımız nereden gelecek? Şöyle hattımızı tekrardan bir yenilemiş olalım bizler. Evet, hoş geldiniz. Nereden kim arıyor
1: bizi? İyi akşamlar, iyi akşamlar.
0: Hayırlı akşamlarınız olsun, hoş geldiniz.
1: Murat Bey, nasılsınız efendim?
0: Şükürler olsun, sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz.
1: Sağ ol, teşekkür ederim. Osman Can arıyor. Sağlığınız iyi olsun herhalde.
0: Evet, biraz daha, biraz daha iyi. Bugün biraz daha iyi.
1: Allah'ım daha iyisini şifa diliyorum.
0: Amin. Bütün hastalarımıza şifalar olsun.
1: Aynen aynen. Samsun Bafra'dan arıyorum Osman Can. Bafra T1'i kapalı can yapmakta olan oğlum Gülşen Can için sadık parçalama arıyorum. Ecevit Can, Şaban Özcan, Neco Genç, Mert Yıllar. İsimler aklıma gitti. Sınav söyledim. Bütün mahkumlara gelsin.
0: Sesimize ulaşan, radyo modaya ulaşan bütün mahkumlarımıza göndermiş olalım.
1: Aynen, sıradaki parçalarımı alıyorum. Bir de kuzeni vereceğim. Konuşabilir
0: miyim? Alalım hemen. Tabii. Onun da sesini hemen duyurmaya veriyorum. Çalışalım.
2: Selamünaleyküm.
0: Aleykümselam, hoş geldiniz.
2: İyi akşamlar, ben Hamza Can.
0: Çok sağ olun. Buyurun, aktarın buradan duyguları, paylaşın.
2: Gülşen Can amcamın onunla selamlarımı iletiyorum. Aklı bizde kalmasın. Allah'ın selamı onun üzerine olsun. Necati Genç'e selamlarımızı iletiyoruz. Burada aklı kalacak bir durum yok. Bizim onda aklımız kalmasın. Allah'a emanet olsun. Seviyoruz onu. Dikkat etsin.
0: Peki. Var mı eklemek istediniz?
2: Aklı olsun. Bir aya çıkar inşallah. Allah izin verirse bir ay sonra mahkemesi var. Gözü arkada kalmasın. Rahat olsun.
0: Peki. Allah kavuştursun. Geceniz güzel olsun.
2: Sağ olun.
0: İlk bağlantımızı gerçekleştirmiş olduk. İkinci bağlantıya geçiş yapacağız. WhatsApp'tan arama almıyoruz arkadaşlar. Bilginiz ola. WhatsApp aramalarını alamıyoruz. Teknik olarak mümkün olmadığı için alamıyoruz. Bilginiz olsun. O yüzden normal arama yapacaksınız. Teknik olarak mümkün değil. WhatsApp yayına bağlı değil arkadaşlar. O yüzden normal arama yapmanız gerekiyor. Yayına katılabilmeniz için. Hoş geldiniz. Nereden kim arıyor bizi?
3: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok sağ olun. Nereden arıyoruz? Burada telefonu da biraz yakın kalırsak.
3: Babamıştım.
0: Evet. Kimimiz var? Telefonumuz çok kesiliyor ama neredeyiz? Yani sesinizi alamıyorum ben şu anda. Kesik kesik alıyorum sesinizi. Evet, ikinci bağlantımızda sorun yaşadık. Şöyle 3'e geçeceğim arkadaşlar. Yenileyeceğim hattı. Çekmeyen telefonlar var ise arkadaşlar, çeken bir noktaya geçelim lütfen. Çok rica ediyorum. Hoş geldiniz. Evet, hoş geldiniz.
4: Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar.
0: Aleykümselam. Nereden kim arıyor bizi?
4: Samsun Bafra, Ercan Yüce.
0: Ercan Yüce, Samsun Bafra. Hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk.
0: Kimimiz var? Kime sesleneceğiz?
4: Ersan Özkan.
0: Tamam, aktarın buradan duyguları, paylaşın.
4: Eyvallah. Selamünaleyküm kardeşim. Nasılsın? İnşallah bu hafta görüşüm var galiba. Cuma günü. Allah'tan bir şey olmazsa geleceğim. Sanki abin, ablan öyle dedi sanki. Öyle aklımda kalmış. Özledim seni. Bayağıdır görüşemedik kardeşim. İnşallah bu görüşüne geleceğim. İyisindir inşallah. Bu arada Selçuk, Emrah kardeşim, sizleri de unutmadım yani. Sizlere de selam olsun. Allah'ım kurtarsın bir an önce. Özgürlüğünüze kavuşursunuz inşallah. Kardeşim, Allah'a emanet ol. Kendine dikkat et. Yeğenlerini veriyorum. Zeynep.
5: Selamünaleyküm efendim. Selçuk'un seni çok özledi. O kadar özledim ki açıyorum seni.
4: Kuzey'e veriyorum.
6: Selamünaleyküm Ersin amca. Ne yapıyorsun, iyi misin? Seni çok seviyorum. Kendine iyi bak, Allah'a emanet ol.
4: Kardeşim, sıradaki parçayı da sana ve koğuş arkadaşlarına armağan ediyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize de çok iyi bakın. Görüşmek üzere inşallah en kısa zamanda diyorum. Her zamanki gibi. Size de iyi yayınlar. Murat Bey, hayırlı akşamlar.
0: Çok sağ olun. Hayırlı akşamlarınız olsun. Geceniz güzel olsun. Hayırlı akşamlar.
4: Evet, sağ olun. İyi akşamlar.
0: Devam edelim bakalım.
5: Evet. Çok seviyorum Ayşen amca.
0: Şöyle devam edelim. Diğer bir bağlantımıza geçiş yapacağız. 21.41 yaptık saatlerimizi. Yaklaşık bir 15 dakika sonra şarkı arası elbette ki vereceğiz. Şarkı arası, reklam arası vereceğiz arkadaşlar. O vakte kadar da bağlantıları almaya devam edeceğiz elbette ki bizler. Hoş geldiniz.
7: Hoş bulduk, yayınlar.
0: Çok sağ olun. Nereden kim arıyor bizi?
7: Bafra'dan babamın ödüller için aramıştım.
0: Tamam, buradan aktarın duyguları, paylaşın.
7: Babacığım, seni çok seviyorum. Yakın bir zamanda gittim bizden ama hala yani direkt özledik seni. Asla kendini yalnız hissetme. Çünkü sürekli bizim kalbimizdesin, sürekli aklımızdasın. Yani her zaman, her daim arkandayız. Bunu asla unutma. Seni çok seviyoruz. Seni her zaman yanındayız, haberin olsun. Söyleyeceklerim bu kadar, heyecanla söyleyemiyorum. Anneme veriyorum. Hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar.
0: Çok sağ olun, hoş geldiniz.
7: Hoş bulduk, geçmiş olsun rahatsızlığınızı.
0: Çok çok sağ olun, çok sağ olun. Evet, yani bu ara şeker, kolesterol, tansiyon hepsi bir arada gidiyor.

0: için, çocukların, ben, hepimiz senin için dua ediyoruz. Rabbim dualarımızı elbet kabul edecek. Belki geç, belki sonra, ama illaki kabul edecek, seni bize kavuşturacak. Ben Rabbime dua etmeye devam ediyorum. Sen de sabret. Sabrın sonu selamet. Seni çok çok seviyorum. Allah'ıma emanet ediyorum. Kızına veriyorum.
1: Alo.
2: Evet, hoş geldin sen de.
1: Hoş buldum.
2: Hemen buradan bir babaya seslen bakalım, duygularını aktar.
1: Tamam, ben babama kısa bir şiir okumak istiyorum da.
2: Şiir okuyacaksın. Tamam, alalım şiirini, hemen aktar.
1: Canım babam, evimizin bebeği, gözümüzün bebeği, bizim için en değerli bir tanemizsin sen. Bizim canımız, en önemli varlığımız, bizim can kaynağımız. Sensin canım babacığım, seni çok seviyorum canım babam.
2: Ben de seni alkışlıyorum. Dur bir alkışlayayım. Yüreğine sağlık, diline sağlık.
1: Teşekkürler.
2: Ben teşekkür ederim.
1: Bu abilerime çok selamım olsun. İyi yayınlar dilerim.
2: Aleykümselam. Evet, kardeş de gelsin. Evet, hoş geldin sen de.
3: Evet.
2: Nasılsın? Nasıl gidiyor hayat?
3: Evet. Baba. Baba.
0: Hayırlı akşamlar, hayırlı
2: hayırlı
0: yayınlar.
2: Akşamlarınız olsun. Geceniz güzel olsun. Allah kavuştursun.
0: Amin.
2: Evet, devam edelim bakalım arkadaşlar. Canlı bağlantılar için 0555-110-25'ten arıyoruz. Hoş geldiniz.
4: Alo, iyi akşamlar.
2: Çok sağ olun. Nereden kim arıyor bizi?
4: Ben Nebiyan'dan arıyorum. Onur Dilaver'in.
2: Nebiyan'a selamlar. Valla buralar yanıyor. Nebiyan esiyordur herhalde bugün.
4: Çok serin buralar kardeşim.
2: Değil mi? 7'sinde sanırım festival var. Yanlış hatırlamıyorsam bu ayın 7'sinde. Nebiyan'da festival var. İnşallah geleceğiz.
4: İnşallah.
2: Peki, buradan aktarın duygularınızı, paylaşın.
4: Oğlum, Onur, seni çok seviyorum oğlum. Epey zamandır görüşemedik yavrum. Sana değil de kelime bulamıyorum. Oğlum, seni çok severim Allah'a.
2: Telefonumuz çekmiyor herhalde. Evet. Telefonumuz çekmiyor ya da telefonun azizliğine uğradık. İkisinden birisi. Acaba hangisi? Çekmiyor, evet. Telefon çekmiyor. Çeken bir nokta varsa oraya geçebilir miyiz hızlı bir şekilde?
4: Çekmedi bak.
2: Evet, çeken bir nokta varsa oraya geçelim.
4: Şey yapıyoruz, telefondan oynuyoruz bayağı o yani bu yani.
2: Tamam, şu an iyi. Şu an iyi. Hemen aktarın. Toparlayın. Evet. Yani böyle de bir sorun var bölgede telefonlarla alakalı. Belirli bölgelerde telefonlarda problem var. Vallahi benim evde de hiçbir operatör çekmiyor. Evde, ama stüdyoda problem yok. Stüdyoda bütün GSM operatörleri çekiyor. Stüdyoda sorun yok ama evde ne yazık ki aynı sorun, aynı problemi ben de yaşıyorum. Telefon geldiği zaman oda değiştirmem gerekiyor. Siz de mutlaka öyle yapın arkadaşlar. Bir bakalım şöyle. Hoş geldiniz.
5: Alo.
2: Evet, hoş geldiniz. Nereden kim arıyor bizi?
5: Hoş bulduk. İzmir'den arıyorum. İsmim Nermin.
2: İzmir'den Nermin Hanım. İzmir'e selamlar. Kimimiz var?
5: Teşekkür ederim. Basra Tevfik Kalı Cezaevi B7 koğuşunda yatmakta olan oğlum Verican Özdemir ve tüm koğuş arkadaşları için sıradaki parçayı istiyorum. Bir de oğluma mesajım vardı. Onu iletiyorum.
2: Tabii ki, aktarın buradan, paylaşın.
5: Oğlum Sinan

0: açık cezaevine çıkmış geçtiğimiz cuma günü. Bugün aradı beni. Sana çok çok selamları var. Bir ihtiyacı var mı diye soruyor kendisi. Çok selam söyledi sana. Bir de babasıyla bağlanabilir mi? Verebilir.
1: Tabii ki, babanın da sesini duyurmaya çalışalım.
0: Tamam. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar. Kolay gelsin.
1: Çok sağ olun.
2: Alo.
1: Evet, hoş geldiniz.
2: İyi akşamlar.
1: Çok sağ olun. İzmir'e selamlar.
2: Sağ olun. Aynı yine vereceğim Özdemir için. Ah babam sağ olsun. İsteyebilir miyiz acaba?
1: Sıradaki eserleri göndereceğiz. Şimdi istek aldığımız zaman herkesinkini almamız gerekiyor. Ya da anladım, hiç almamız, almamız gerekiyor.
2: Velican Özdemir kendine iyi baksın. Canım oğlum o benim. Babasını yarın arasın, arayabiliyorsa. Hasta mısınız siz?
1: Valla evet, bir rahatsızlığımız var. Ramazan'dan bu yana gerek şeker, evet, gerek kolesterol falan derken.
2: Aynen. Geçmiş olsun.
1: Çok sağ olun.
2: Kolay gelsin.
1: Çok sağ olun. Tekrardan selamlar İzmir'e.
2: Sağ olun. İyi gelsinler.
1: Evet, bakalım şöyle devam edelim. Bir 5 dakikamız var sanırım. Birkaç bağlantı daha alalım arkadaşlar. Hemen sonrasında ise iki şarkı arası vereceğim. Bir tanesi reklamlar öncesi gelecek, bir tanesi de reklamlar sonrasında gelecek. Sonrasında ise ikinci saatimizde canlı bağlantılar nezdinde devam ediyor olacağız bizler. Bir bakalım hattımıza şöyle tekrardan. Hoş geldiniz.
3: Alo, iyi akşamlar Murat Bey.
1: Çok sağ olun, hoş geldiniz.
3: Ben Adana Ceyhan'dan arıyorum.
1: Adana, selamlarımız olsun.
3: İstanbul'dan evet bekleneceğim, oğlum yatıyor da.
1: Tamam, aktarın buradan duyguları.
3: İyi akşamlar Caner, nasılsın, iyi misin kuzum? Sayılı günler kaldı. Sayılı günüm kaldı kuzum, az kaldı, biraz daha dişini sık. Allah'tan umudunu kesme kuzum, hiçbir zaman için. Ağustos'a girdik, Eylül'de tez gelir geçer kuzum. Allah'tan hiçbir zaman için umudunu kesme. Aliye neneğin, Zeki ablanın, Savaş abinin hepsinin sana çok çok selam var kuzum. Musa'ya da çok çok selam söyle. Seni çok seviyorum, seni öpüyorum. İyi ki varsın, iki gözüm. Bu sıradaki parça Musa'yla Caner'e gelsin. Murat Bey.
1: Peki ya, sonraki güzel eser paylaşacağız. Geceniz güzel olsun. Çok sağ olun. Tekrardan selamlar.
3: Aleyküm selam. Hadi iyi akşamlar Murat Bey.
1: Bakalım şöyle bağlantı gelsin arkadaşlar. 0555 110-25'ten alıyoruz bağlantıları. 0555 110-25 arkadaşlar. Yollarda dinleyenlerimize de selam olsun. Radyoları başında, evlerinde, iş yerlerinde, yollarda, bilmiyoruz kimler nerelerden dinliyor. Özellikle bu haframızda bir tütün sezonu var ki tütün dizerken dinleyenlerimiz de var. Hepsine kolay gelsin dileklerimizi, temellerimizi iletelim. Onlara da inşallah 24'e kadar eşlik edeceğiz. Bölgenin en çok dinlenilen ve beğenilen radyosundasınız. Bafra'nın en çok dinlenilen ve beğenilen radyosundasınız. 102.5 karasal frekansımızın dışında internet ortamından, dünyanın dört bir yanından yine sesimize ulaşan dinleyenlerimiz var. Onlara da selamlar diyelim. Birçok uygulamadan, birçok yine radyo toplu sitelerinden diyelim, dinlemekteler onlar da. Hepsine selamlarımız olsun. 48 ülkeden dinleniyoruz. Var mı bağlantı? Bağlantı varsa bağlantı istiyorum, yoksa şarkılara geçeceğim arkadaşlar. Şimdi şarkılar esnasında arıyorsunuz. Evet, şarkıları kesip de maalesef canlı bağlantı alma imkanı bulamıyorum. O yüzden dolayı lütfen beni anonstayken arayın ki direkt olarak sizleri yayına bağlayabileyim. Yani şarkılar yayındayken, reklamlar yayındayken maalesef onları kesip yayın canlı bağlantı alamıyorum. Bilginiz olsun, beni mutlaka anonstayken yakalamanız gerekiyor. Ve hızlı bir şekilde bağlantılarımızı gerçekleştirmemiz gerekiyor. Şöyle yapalım. Reklamlar öncesinde iki şarkı gelsin. İki şarkı reklamlar öncesinde verelim abi. Onlardan bir tanesi. Reklamlardan sonra da bir şarkı. Yine gönlümden kopan eserlerden bir tanesi olacak. Sonrasında buradayız.

0: Şimdi reklamlar. Tıkanan giderler, su kaçakları, buz gibi petekler, kabusunuz olmasın. Bafra gider açma, tıkanı tuvalet, banyo ve mutfak giderlerini kırmadan, dökmeden açıyor. Su tesisatından petek temizliğine tüm dertlerinize anında çözüm sunuyor. Adresimiz Emir Efendi Mahallesi, Barış Manço Caddesi, Bafra. Hızlı servis 0546-492-3418, 0546-492-3418. Bafra gider açma. Tesisatta güvenin adresi.
1: Bafra'da lezzetin değişmeyen adresi. Tam 30 yıldır aynı kalite, aynı işsiz tat. Dürümcü Orhan özel tavuk dürüm çeşitleri ve ekonomik menüleriyle sizleri bekliyor. Canınız enfes bir dürüm mü çekti? Hiç beklemeyin. Dürümcü Orhan artık gece 03'e kadar hizmetinizde. Ev ve iş yerlerine hızlı paket servisi için hemen arayın. 0532-394-6638 0532-394-6638. Adres 100. Yıl Bulvarı numara 32 Bafra. 30 yıllık değişmeyen lezzet. Dürümcü Orhan.
2: Evinizi veya iş yerinizi yenilemeyi mi düşünüyorsunuz? Mert Yapı olarak hayal ettiğiniz yaşam alanlarını kaliteli işçilik ve profesyonel çözümlerle gerçeğe dönüştürüyoruz. Mimari tasarım, dekorasyon, anahtar teslim tadilat, iç ve dış mekan yenileme çalışmalarında deneyimli ekibimizle hizmetinizdeyiz. Hızlı uygulama, ekonomik çözümler ve uygulama sonrası destek hizmetimizde projenizin her aşamasında yanınızdayız. Kemerden çatıya, tüm yapı işlerinde güvenilir çözüm ortağınız Mert Yapı. Hayallerinizi ertelemeyin. Şimdi bizi arayın. 0535-648-1856 0535-648-1856 Mert Yapı. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Ahmet Kaya, Bülent Sertaş, reklamlar sonrasında Filizar. Işıkları söndürün dedik ve bu vesileyle 22.10 yaptık saatlerimizi. 102.5 Radyo Moda'da sayılı gün tımız ve güzelliğiyle devam ediyor dostlar. 0555-110-25'ten canlı bağlantılarımızı alıyoruz. 23.30'a kadar canlı bağlantı elbette ki alacağız. 23.30'a kadar bir yandan da gönlümüzden kopan, gönlümüzden geçen eserleri sizler için paylaşıyor olacağım. Radyolarını yeni açan dinleyenlerimiz, onlar da bir kez daha hoş geldiler programımıza. Şöyle devam edelim bakalım canlı bağlantılarla bizler. ...0555-110-25'ten canlı bağlantılar gelsin. Hoş geldiniz. Nereden kim arıyor bizi?
1: Selamünaleyküm. Hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar.
0: Çok sağ olun. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim Murat Bey. Ben Bafra Açık'tan Cüneyt Akkaya.
0: Hoş geldiniz.
1: Bafra, teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bafra Kapalı'da bulunan öncelikle reisim, hoca reisim Davut Akkaya, biricik babam, ona kucak dolusu sevgiler, saygılar gönderiyorum. Radyoyu dinliyor şu an, biliyorum. Onu çok öpüyorum. Kendine iyi baksın. Özgür günlerde, güzel günlerde görüşmek dileğiyle. Ona buradan herkesin selamı var. Babacığım gecen güzel olsun. Allah'a emanet ediyorum seni. Görüşmek dileğiyle. Süleyman Özgürger, değerli kayınçom Arıza Silo. Ona da herkesin selamı var. Ona da çok selam olsun. Yanında bulunan arkadaşlara da selam olsun. Kendine iyi baksın. Hayırlı geceler diliyorum. İlkay Akkaya, Murat Yalçın, Arif Keskin, Burhan Deniz, Oğuzhan Bülbül, Yasin Işık, Burak Şahin, Tamer Koparan, Kenan Arslan, Ufuk Bedir, Eren Kılıç. Eren Kılıç kardeşime de çok selam olsun. Kendine iyi baksın. Onu çok seviyoruz, öpüyoruz. Ayrıca Samsun'da yatan Yusuf Tosun, Okan Tosun kardeşimize de çok selam olsun. Sinop'ta yatan Hakan Can abim, Osman Örnek abime de çok selam olsun. Ayrıca burada kapalı ve açıkta bulunan abim, kuzenlerimiz var. Emre Akkaya, Uğur Deniz, Laz Uğur Deniz, Onur Deniz, Hami Deniz, Erkan Deniz, Tuncay Deniz, Kadir Sarı Usta, Burhan Deniz, Ömer Deniz, Barış Yalçın. Bunların da herkese selam var. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Ayrıca burada koğuşta bulunan abi kardeşlerim var. Barış Canset, Bayram Uzay, Ramazan Talli, Abdullah Yaştal, Abdülbaki Algan, Yusuf Sezgin, Burak Kahraman, Fatih Şen, Burhan Aktaş, Mesut Aslantaş. Bunların da herkese selam var. Çok teşekkür ediyoruz yayın için. Ve geceye bir not bırakmak istiyorum. Şerefini hiç sayanlara inat, şerefi için yaşayanlara selam olsun ve selam. Allah yayınızı özgür günlerde görüşmek dileğiyle, hayırlı yayınlar, hayırlı akşamlar diliyorum.
0: Çok sağ olun, hayırlı geceleriniz olsun. Allah kurtarsın. Hayırlı geceler, selamlar.
1: Teşekkür ederim yayının devam etme dileğiyle.
0: İnşallah, inşallah.
1: Allah'a emanet, geceleriniz
0: güzel olsun. Çok sağ olun.
1: Allah herkesin yardımcısı olsun.
0: Amin cümlemizin.
1: Sağ olun.
0: Evet, Bafra Açık'tan aldık bağlantımızı arkadaşlar. Devam edelim bakalım. 0555-110-25 aramaya devam ediyoruz. Şarkılarımız da hazır. Onları daha sonra paylaşacağız. Şöyle hattımızı tekrardan yenilemiş olalım bizler. Şöyle bakalım diğer bir bağlantımız. Sanırım yine Bafra Açık. Hoş geldiniz.
2: Aleyküm selam.
0: Çok sağ olun.
2: Murat abi.
0: Eyvallah.
2: Kocaeli Tabi Kaplan'dan arkadaşlarına istek göndereceğim abi.
0: Tamam, sıradaki eserleri gönderelim.
2: Tamam abi, önce isimleri söyleyeyim. Kocaeli Salih Kaplan'dan öncelikle bir tanesi ve arkadaşlarına Eyüp Kaplan, Celalettin Ay, Şahin Şen, Turan Altu, Mert Ali Yavuz, Davut Akkaya, Yücel Sayın, Tamer Koparan, İbrahim Koparan, Kenan Aslan, Hüseyin Koloğlu, Burak Şahin, Kiber Yılmaz, Ferdi Karaöz, Çaçar Esam. Hepsine selamlar olsun abi. Bir de açık cezaevinde yatmakta olan Gökhan Çamur'a selam olsun abi. Bir arkadaş var, onu veriyorum abi.
0: Hemen hızlı bir şekilde.
3: Selamun aleyküm.
0: Ve aleyküm selam, hoş geldiniz.
3: Hayırlı yayınlar olsun.
0: Çok sağ olun, çok sağ olun.
3: Bafra Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan arıyorum. Furkan Boz ben.
0: Evet, aktarım buradan.
3: Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan Salim Yasin Boz'a çok çok selamlar olsun. Şahin Demirkıran'a selamlar olsun. Polat Can Boz'a selamlar olsun. Serkan Boz'a selamlar olsun. Ali Can Bülent Kaya'ya çok çok selamı var. Suriyeli Nazife'de çok çok selamlar olsun. Şambel'e de çok selam olsun. Herkese ayrı ayrı selamlarımı iletiyorum. Burada bulunan arkadaşlarımız var. Arap Samet var. Kim? Narko var. Şahin Demirkıran var. Yasin Boza, Şahin Demirkıran'dan çok çok selam olsun. Kendinize çok iyi bakın. Yahya Yıldırım'ın çok çok selamı var hepinize. Başka da bir şey demiyorum. Hepinizi Allah kurtarsın. Yasin Boz, kendine iyi bak. Allah'a emanet ol. Seni seviyorum. Bir şey diyorsun mu? Bir şey diyeceksiniz mi?
4: Var.
3: Selamünaleyküm.
0: Aleykümselam, hoş geldiniz.
4: Murat abi, kolay gelsin.
0: Bir dakikamız var, hemen hızlı bir şekilde.
4: Murat abi, kapalı da yapmak kolay. Celalettin Kaya, Kemal Söyleyen'e çok çok selamlar olsun. Koca Reis Ali Kaplan'dan selamları var abi. Herkese selam olsun. Burak Karaman'a da selam olsun.
0: Ve aleykümselam.
4: Abi bir arkadaş, onun da vereyim.
5: Hayırlı akşamlar abi. Yahya Yıldırım ben. Açık cezaevinde bulunan Şambel diye arkadaşımıza selam olsun abi. Artı bir de kapalı cezaevi kurum, cezaevi pas kurumunda olan Ersin Köse'ye, Ümit Atmaca'ya, Murat Duran'ın çok selamı var. Artı bir de İrfan Yıldırım amcaoğlu, Erman, bir sürü diğer bütün arkadaşlarımıza selam olsun abi.
0: Aleykümselam, geceniz güzel olsun. Allah kurtarsın tekrardan.
5: Sağ ol abi, Allah razı olsun. Hayırlı akşamlar. Herkesin selamı var. Adem Oğuz'un çok selamı var abi.
0: Ve aleyküm selam. Bizlerden de selam abi. Olsun herkese.
5: Yasin'in selamı var abi.
0: Ve aleyküm selam. Aleyküm selam. Geceniz çok sağ olun. Geceniz güzel olsun. Evet, süreleri doldu ve düştüler. Bafra açıktan almıştık bağlantımızı. 3 dakika veriyoruz arkadaşlar. Bunu aşmamamız gerekiyor. Otomatik olarak hattan düşüyorsunuz. Evet, hoş geldiniz. Evet, hoş geldiniz. Nereden kim arıyor bizi?
6: Basra'dan arıyorum abi. Gülçiçek ben. Eşimi de ayıkmanızı seslenmek istiyorum.
0: Tamam, buradan aktarın duygularınızı, paylaşın.
6: Ben onu çok seviyorum. O benim hayattaki tutunacak tek dalım. Kader mahkumlarımla da dediği gibi özgürlüğün altı gelecek kumana seni sabırla bekliyorum hayatım. Seni çok seviyorum. Teşekkürler Murat abi.
0: Peki, ben teşekkür ederim. Gecen güzel olsun. Selamlar.
6: Sağ olun abi. İyi günler.
0: Evet, devam edelim bakalım. Şöyle hattımızı tekrardan bir yenileyelim. 0555 110 25, bağlantılar gelmeye devam ediyor tüm hız ve güzelliğiyle. Şöyle bakalım, diğer bağlantımız gelsin. Hoş geldiniz.
7: Merhabalar, hayırlı akşamlar Murat abi.
0: Hayırlı akşamlarınız olsun, geceniz güzel olsun. Nereden kim arıyor bizi?
7: Murat abi, Samsun Bafra'dan Gazibeli köyündenim. Bursa'da ikamet ediyorum.
0: Evet.
7: Kayınçom olan ilk başta Kürşat Kaynağı çok selam söylüyorum. Hayırlı akşamlar olsun inşallah. Kendini unutmasın, her şey burada yolunda. Bugün de konuştuk zaten. Kendi de aile ve hatta yerindeydi. Gazibeyli bütün abilerime de çok selam söylüyorum bu arada içeride olanlara. Hem İbrahim Karakol var, bir de açıkta yapmakta olan, ona da selam söylüyorum abi. Onun da hayırlı akşamlar olsun. Tüm mahkum abilerimize de çok selamlar. Onların da gecesi güzel olsun inşallah. Sıradaki eseri de hepsine armağan ediyorum abi.
0: Peki, sıradaki eser gelmiş olacak 22.30 itibariyle. Allah kurtarsın,
7: Murat,
0: Allah korusun.
7: Sana da çok
0: tekrar
7: geçmiş olsun. Hayırlı akşamlar.
0: Hayırlı akşamlarınız olsun. Selamlar. Evet, bakalım şöyle diğer bir bağlantımız varsa devam edeceğiz. 0555 110 25 arkadaşlar. Hoş geldiniz.
8: İyi akşamlar.
0: Hayırlı akşamlarınız olsun. Radyomuzu kapatabilir miyiz?
8: Tamam, kapattım.
0: Nereden kim arıyor bizi?
8: İzmir.
0: Selamlarımız olsun, evet. İzmir'e. Kimimiz var?
8: Sağ ol. Velican Özdemir. Velo diyoruz da. Velo.
0: Tamam. Buradan duygularınızı aktarın ve paylaşın.
8: Eyvallah, sağ olun. Onun için bir şarkı isteyeceğim ama çalmasınız değil mi?
0: Sıradaki eserleri gönderebiliriz.
8: Bir kere de bu Selojan'dan Mabuslamlarını
0: İşte sıradaki eseri gönderebiliriz. Şu an listemde yok.
8: Tamam. Kendisine çok iyi baksın. Beni arasın. Kendinize bakın. İyi akşamlar.
0: Peki. Geceniz güzel olsun. Selamlar
8: olun,
0: tekrardan.
8: Hep beraber. Kendinize bakın.
0: Çok sağ olun. Evet. Hayırlı akşamlarınız olsun.
8: Sağ olun.
0: İzmir'den aldık bağlantımızı. Şöyle tekrardan bir yenileyelim hattı arkadaşlar. 0555 110 25. Şöyle diğer bir bağlantıya geçiş yapalım bizler. Hoş geldiniz.
9: İyi akşamlar.
0: Hayırlı akşamlarınız olsun. Geceniz güzel olsun.
9: Teşekkür ederim Murat Bey. İyi yayınlar dilerim size de. Samsun Bafra Kolluk Köyü'nden arıyorum ben.
0: Kimimiz var?
9: İçerideki kardeşim var, Furkan Baş için arıyoruz.
0: Tamam, aktarın buradan, duyguları paylaşın. Bir seslenin kendisine.
9: Teşekkür ederim. Furkan'ım, bugün görüştük ama sana duymak mümkün değil maalesef. Denize gittik geldik. Biraz dalgalıydı ama yine de girdik. İnşallah bir gün birlikte gireceğiz. İnşallah bir gün beraber gitmek nasip olsun. Evdeyiz, oturuyoruz biz. Bu akşam da buradayız. Hem inşallah gidecek diye kalalım dedik. Hep beraber oturuyoruz. İnşallah sen de iyisindir, keyfin yerindedir aslanım. Seni çok seviyorum. Elbet bir gün hep birlikte olacağız. Ünvan annemin çok selamı var. Babaannemin, Mesut'un, Ahmet abinin hepsinin çok selamı var. Onlar da balkonda film izliyorlar. Şimdi Büşra'ya veriyorum. Öpüyorum seni.
10: Selamünaleyküm kardeşim. İyi akşamlar. Geceniz güzel olsun inşallah. Biz de iyi çok şükür. Size dediği gibi ailenin henüz yorgunluğu. Elif Hanım uyumuyor. Onu sallıyorum. Onun keyfinin gelmesini bekliyorum. Anneme dediğimi dedim. Perşembe günü de görüşe geleceğiz inşallah. Haydi'ye kadar abam ben. Elif. Seni çok seviyorum. Gecen güzel geçsin. En kısa zamanda konuşmak dileğiyle. Anneme veriyorum.
11: Alo. Murat Bey, iyi akşamlar.
0: Hayırlı akşamlarınız olsun. Hoş geldiniz.
11: Hoş bulduk. Oğlum Furkan'la konuşmak istiyorum.
0: Tabii, aktarın buradan duyguları paylaşın.
11: Furkan, oğlum. Seni çok seviyoruz. Bugün hep çok kalabalıktık. Denizin kenarındaydık. Sensiz hep arıyoruz seni. Hep yanımızda hissediyoruz. İnşallah bir gün olup yine yanımızda olacaksın. Elif de anneanne demeye başladı. 3 sefer anneanne dedi. Benim yanımda şu anda, bu gece de çok seviyorum onu. Oğlum seni çok seviyorum. Yanında arkadaşlarına, sana, Hüseyin'e, hepsine de selam söylüyorum. Allah'a emanet olun. Her zaman için yanındayız. İnşallah bir gün olup bir an önce kavuşacağız yavrum. Allah'a emanet ol. Hayırlı akşamlar. İyi akşamlar Murat Bey.
0: Çok sağ olun. Allah kavuştursun tekrardan.
11: Sağ olun. Teşekkür ederiz. İyi akşamlar.
0: Bizler teşekkür ederiz. Hayırlı akşamlar. Bakalım şöyle. 22 yaptık saatleri dostlar. Sayılı gün devam ediyor. 102.5 Radyo Moda'dasınız. Bir pazar değil, her pazar 21-24 saatler arasında huzurlarınızda oluyoruz bizler. Şimdi hattın ucunda kim varsa direkt onu alıyoruz arkadaşlar. WhatsApp'tan yazan arkadaşlar. Sevgili Orhan. Hayırlı olsun bu arada Orhan. Selamlarımız olsun. Abi düşmüyor, abi düşmüyor. Orhan, bir şey yapamıyorum ki ben ona. Yani hattın ucunda ekranda kim varsa hemen tak onu alıyorum. Ekranda kim varsa pat onu alıyorum. Yani seni alabilmem için milleti patır patır hattan atmam lazım. O da olmaz. O yüzden arayacağım peş peşe. Bir şekilde düşecek artık hat. Bu duyurum bütün dinleyenlerimiz için geçerli. Bilginiz olsun. Orhan, dediğim gibi peş peşe ara. Yakalaman lazım hattı bir şekilde, çünkü yoğun. Evet, 0555-110-25'ten bağlantılarımızı almaya devam edeceğiz. Az sonra yine iki güzel eser elbette ki göndereceğiz. Bir tanesi reklamlar öncesinde gelecek, bir tanesi de reklamlar sonrasında gelecek. İstek olayına neden girmiyoruz? İstek olayına girdiğimiz zaman dünyanın dört bir yanından istek mesaj gelir arkadaşlar. O yüzden program amacından çıkar. O yüzden dolayı isteklere yoğunlaşırız. Sayılı gün mayılı gün kalmaz ortada vallahi. Direkt olarak istek programı olur. O yüzden biraz daha ağırlığı canlı bağlantılara vermek istiyorum. Bir tane şarkı çalana kadar 3 tane bağlantı alabiliyoruz. O yüzden dolayı 2 şarkı çalana kadar 6 bağlantı alabiliyoruz. O yüzden biraz daha böyle ağırlı bağlantılara vermemiz gerekiyor aslında. Ki herkes sesini ulaştırabilsin. Herkes duygularını aktarabilsin. Şöyle bakalım gelsin bağlantılar. Hoş geldiniz.
12: İyi akşamlar. Selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam. Nereden kim arıyor bizi?
12: Ben Alaçam Doyran Mahallesi'nden arıyorum.
0: Alaçam, selamlarımız olsun Alaçam'a. Kimimiz var? Kime sesleneceğiz?
12: Samsun Kapalı Cezaevinde arkadaşım Hakan Durmaz'a çok selam söylemek istiyorum.
0: Tamam, aktarın buradan, paylaşın.
12: Kardeşim seni çok seviyorum. En kısa zamanda inşallah buradasın. Yani özledik seni. Artık kop gel diyorum yani. Başka bir şey demiyorum abi.
0: Peki, peki geceniz güzel olsun. Olaçama selamlar.
12: Teşekkür ederim. Ben bu arada Doyran'dan Serkan, Almanyalı Serkan'ın kardeşiyim.
0: Doyran'dan Almanyalı Serkan. Ben tanıyor muyum?
12: Serkan Ayaydın. Tanıyorsun, bayağı da konuşuyorsunuz.
0: Serkan. Çıkartmaya çalışıyorum ama neyse. Az sonra hatırlarım.
12: Tamam abicim.
0: Peki, geceniz güzel olsun.
12: Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun.
0: Şöyle bakalım arkadaşlar. Alaçam'dan aldık bağlantımızı. Bir bağlantı daha istiyorum. Hemen akabinde şarkı arası vereceğiz. Vaktimiz doldu çünkü. Bir bağlantı daha alalım. Hemen akabinde şarkı arası vereceğiz. Bu arada şöyle dinleyicimiz hattan ayrılsın. Evet. Bir bağlantı daha gelsin. Hemen sonrasında şarkı arası. Alo, hoş geldiniz.
13: Alo, iyi akşamlar.
0: Hayırlı akşamlarınız olsun.
13: Hayırlı yayınlar Murat Bey. Biz Bafra Açık Cezaevini arıyoruz da.
0: Evet.
13: Önce kapalıda bulunan öncelikle babam Davut Akkaya'ya çok çok selam gönderiyorum. Ellerinden öpüyorum. Ayrıca diğer cezaevlerinde burada kapalıda bulunan abi ve kardeşlerim Uğur Deniz, Onur Deniz, Hami Deniz, Erkan Deniz, Barış Yalçın, İlkay Akkaya, Alper Akkaya, Sivas Sibo, Oğuzhan Erol, Süleyman Özgürgel, Eren Kılıç, Barış Digel, Hüseyin Koloğlu, Fatih Yaman, Uğur Demir, Alperen Kaygısız, Burak Şahin, Mertcan Karaaslan, Ali Ergün, Şahin Şen, Furkan Baş, Ramazan Balcı, Çilek Sezgin, Gökmen Göçmen, Fatih Elagöz, Oğuzhan Altun, Okan Tosun, Yusuf Tosun, Samet Acar, Alperen Demir. Hepsine çok çok selam olsun. Burada açıkta bulunan öncelikle kardeşim Cüneyt Akkaya, sonra kuzenlerim Savaş Deniz, Tuncay Deniz, arkadaşlarım Bekir Yayla, Soner Yayla, Arif Başkan, Kaan Dilaver, Mustafa Fak, Fuat Kaplan, Rıdvan Öztürk, Orhan Öz, Adem Akyüz, Cemal Kabadayı, Batuhan Kurt, bütün herkese selam olsun. Benim adım bu arada Emre Akkaya, söylemeyi de unuttum. Hayırlı yayınlar olsun. Herkes kendine iyi baksın. Burada bir abime veriyorum şimdi.
14: Selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam, hoş geldiniz.
14: Hoş bulduk. Ben Mustafa Pak, C7'de yatan kardeşim Ufuk Bedir'e kucak dolusu sevgiler. Öpüyorum onu. Canım benim, her şeyim. Onu en kısa zamanda buraya bekliyoruz. Osman Duygu, Sami Gaydan, Ozan Özdes, selam olsun. Ayrıca Bafra Açık'ta yatan Akkaya ailesine, Deniz ailesine, Arif Başkan'a, Samet Aynay'a, Batuhan Kurt'a ve tüm bizi tanıyan herkese çok çok selam olsun. Mesut Güner'e ayrıca, Tugay Eldeş'e, Turan abi, Turan Altun'a da selam olsun. Osman Demir'e de çok selam olsun. Osman, özledik kardeşim seni. İnşallah en kısa zamanda buraya gelirsiniz. Sizi seviyoruz her zaman. Allah'a emanet olun. Ufuk Bedir, hayatın rövanşı olmaz. Seviyorum seni. Allah'a emanet olun. Hayırlı geceler.
0: Peki, geceniz güzel olsun. Allah kurtarsın.
14: Sağ olun. Allah razı olsun.
0: Hayırlı geceleriniz olsun. Evet, Bafra Açık'tan aldık bağlantımızı arkadaşlar. Şöyle şarkılar bir gelsin bakalım. Ozan Manas, bir çaya bir sigaraya diyeceğiz. Hemen sonrasında reklam, kısa bir reklam aramız var. Reklamlardan sonra bağlantılar gelmeye devam edecek. 0555 110 25'ten alıyoruz arkadaşlar bağlantıları. 0555 110 25. Az sonra.

Yalnız takılıyorum. Çekemiyorum kimseyi. Her şey bana batıyor. Dinlemiyorum hiçbir şeyi. Divane meczup gibi bir ileri bir geri. Terk edilmiş mekanlara müftelayım sıra. Sebep arıyorum sebepsiz kavgalara. Geziyorum yağmur ilk düştüğünde sokaklara. Bir ben oluyorum, bir de kahrolası karanlık. Azrail'in geçtiği yollara müftelayım sıra. Geçmişim yardan, serden tanımam kimseyi. Selam verseler bile duymam hiç kimseyi. Lal oluverir dilim görünce seni. Bir tek sana

0: Şimdi reklamlar.
1: Canınız gerçek Bafra pidesi mi çekti? O zaman rotanızı çıtırtı pideye çevirin. Usta ellerden çıkan çıtır çıtır pideler, taptaze malzemeler ve damaklarda iz bırakan lezzet. Kuşbaşılı, kıymalı, kaşarlı ve birbirinden özel pide çeşitleri, lahmacun ve çorba çeşitleri de çıtırtı pidede sizleri bekliyor. Adres Hacı Nabi Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi numara 53. Siparişleriniz için 0362 543 93 91 543 93 91. Çıtırtı pide, lezzetin en çıtır hali.
2: Ova Et Market, sofranızın doğal lezzeti, taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim Selman Gökmen, 0545 575 6719, 0362 542 6454. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.
0: Reklamları dinlediniz.

sen, Dersim'de filanı ihtiyar çiçeği, Diyarbakır surlarını tutuşturan alev çemberi, sen kokusu amarayasın biz özgürlük çiçeğisin. Güneşte yüzünü, Munzur'da hüznünü aramışım, Dicle'de kanlı gözyaşını, Botan

Gezeceğim zagrosun eteklerine, Ahmet'in yıldızlarını takacağım saçlarına. Sana geleceğim, sana. Bir elimde umutlar, bir elimde esmer yüzlü çocukların gülüşleri olacak.

0: Hiç. Ozan Manas'ın hemen akabinde göndermiş olduk. Ozan Manas'ın hemen akabinde tabii ki reklam, kısa bir reklam arası verdik. Sonrasında Halit Bilgeç radyolarınıza gelmiş oldu. Özgürlük çiçeğimsin dedik, geçtik. Peki devam edelim bakalım. Canlı bağlantılar gelmeye devam etsin. Şöyle bakalım, bir canlı bağlantılara tekrardan bir dönüş yapalım bizler. Hattan düştü sanırım dinleyicimiz. Şöyle hattımızı tekrardan yenileyerek devam edeceğiz. Bir bakalım. Hoş geldiniz. Nereden kim arıyor bizi?
1: İyi akşamlar. Samsun Bafra'dan arıyorum.
0: Hoş geldiniz. Kimimiz var? Kime seslenmek adına katıldık yayına?
1: Bafra kapalı tüm cezaevinde yatmakta olan Emre Öksuzan'la sesleniyorum. Emre abi seni çok seviyoruz. Seni çok özledik. Beni telefonla da arayabileceksin. Kendine çok iyi bak. Seni çok seviyoruz. İyi akşamlar diyorum abi.
0: Hayırlı akşamlarınız olsun. Allah kavuştursun.
1: Amin abi.
0: Evet bakalım şöyle diğer bir bağlantımız gelsin arkadaşlar. Düşüremeyen arkadaşlar özellikle aramaya devam ediyorlar. Parmakları çalıştırmaya devam ediyorlar. 22.39 yaptık saatlerimizi. 23.30'a kadar canlı bağlantı alacağız arkadaşlar. 23.30'a kadar 0555 110-25'i arayabilirsiniz sizler. Bir bakalım şöyle diğer bir dinleyenimiz gelsin. Hoş geldiniz.
2: İyi akşamlar Murat Bey.
0: Hayırlı akşamlarınız olsun. Çok sağ olun. Nereden kim arıyor bizi?
2: Adana Ceyhan'dan arıyorum. Musa için, oğlum için arıyordum.
0: Tamam. Buradan aktarın duyguları, paylaşın.
2: Oğlum Musa nasılsın? İyisindir inşallah. Biz çok iyiyiz. Bizi çok merak etme oğlum. Daha yeni biz de denizden geldik. Babaannen, deden, yengelerin, emmilerin, annelerin, ablam falan hep denizdeydik oğlum. Yokluğum belliydi. Az kaldı, sabret. Seni çok seviyoruz. Caner'e çok çok selamlar söyle. Koğuş arkadaşlarına çok çok selamlar söyle. Sıradaki şarkı size özel gelsin. Koğuş arkadaşlarınıza, Caner'e. Size çok çok özel gelsin oğlum. Seni çok seviyoruz. Kendine çok dikkat et. Allah'a emanet ol. Az kaldı, sabret. Güzel günleri bizi bekliyor. Annene veriyorum oğlum.
3: Alo.
0: Evet, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. Hayırlı akşamlar.
0: Çok sağ olun. Aktarın buradan duyguları, paylaşın.
3: Oğlum nasılsın? İyisindir inşallah. Bizler iyiyiz çok şükür. Bizleri düşünme oğlum. Sen inşallah iyisindir. Hep seninle beraberiz kalbimiz. Hep dualarımız seninle oğlum. Senlere oğlum sen de iyisindir inşallah. Allah'a emanet olun. Şu sıradaki parçalar oğlum ve koğuş arkadaşlara gelsin. Hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun. Bu kadar diyeceklerim.
0: Peki Allah kavuştursun tekrardan. Geceniz güzel olsun. Tamam. Evet devam edelim bakalım. Adana Ceyhan'dan aldık bağlantımızı. Hoş geldiniz. Nereden kim arıyor bizi? Evet 0710 hoş geldi. Telefon çekmiyor. Evet telefon çekmiyor. 0710. Peki hattan ayrıldılar. Ben alamıyorum seslerini. Onlar beni muhtemelen duyuyorlar ama şöyle diğer bir numaramıza geçelim. Hoş geldiniz.
4: Alo.
0: Nereden? Kim arıyor?
4: Samsun Bafra'dan Okan Başukur abi.
0: Evet Okan, aktar buradan duyguları, paylaş.
4: Bafra açıkta bulunan babam Süleyman Başukur'a çok selam söylüyorum. Buradan da herkese, tanıdık tanımadık herkese çok selamlar olsun. Herkese Allah kurtarsın. Allah'a emanet olun. Abi kolay gelsin.
0: Çok sağ olun. Geceniz güzel olsun. Allah kavuştursun. Bakalım Okan'ı aldık bağlantımıza. Diğer bir dinleyenimiz gelsin. 0710 tekrar bir alalım hatta. Hoş geldiniz.
5: Buldum. Nasılsınız abi, iyi misiniz? İyi akşamlar.
0: Şükürler olsun, hayırlı akşamlarınız olsun.
5: Ben İslam Caner Kök.
0: Tamam, aktarın buradan duyguları.
5: Tamam. Oğlum Caner'im nasılsın, iyi misin? Kurban olsun baban. Az kaldı oğlum, inşallah iyisindir kuzum benim. Biz iyiyiz oğlum. Sen iyi ol, kurban olsun baban. Musa nasıl? Musa'ya da çok selam. Abdülhamid abiye de çok selam söyle abi. Kuzum benim. Rahatın iyidir inşallah oğlum.

0: canım. Hadi iyi geceler, kurban olsun baban sana. Hepsine selam söyle koğuş arkadaşlarına oğlum. Murat Bey teşekkür ederim Murat Bey.
1: Ben teşekkür ederim. Geceniz güzel olsun. Allah kavuştursun tekrardan.
0: Ya, sağ ol abi, Allah razı olsun.
1: Amin, cümlemizden razı olsun Rabbim. Hayırlı akşamlar.
0: Hayırlı akşamlar abi.
1: Evet, devam ediyoruz. Şöyle hattı tekrardan bir yenileyelim. Gerçekten ikinci saatimizde bayağı bir yoğun gözüküyor hatlar. İnşallah bu yoğunluk 23.30'a kadar devam eder. 23.30'a kadar bağlantılar almaya devam edeceğiz çünkü bizler. Hoş geldiniz. 95.45 hoş geldi. 95.45. Evet, ses alamıyoruz 95.45'ten.
2: Alo.
1: Evet, hoş geldiniz.
2: Hoş buldum, merhaba.
1: Nereden, kim arıyor?
2: Bafra'dan arıyorum, Yunus Emre Karabey.
1: Yunus Emre Kara Bafra'dan arıyor. Yunus Bey, kimimiz var?
2: Ben cezaevinden Çınar Ünal kardeşime çok selamlar yolluyorum.
1: Aleyküm selam. Dinliyorsa bizlerden de selam olsun.
2: Ve onun için Emler Yılmaz'dan Mahpushane şarkısını armağan etmek istiyorum abi.
1: Sıradaki eseri göndereceğim.
2: Bekliyorum abicim.
1: Vallahi sıradaki eseri dediğim gibi göndereceğim. Yani şu anda o kadar çok istek var ki almadığımı söylüyorum yayında, ama var yani. İstek var.
2: Abi herkesin ihtiyaçları var.
1: Evet biliyorum, ama şimdi şöyle bir şey var. Ben istek çalıyor olsaydım siz kesinlikle bağlanamazdınız. Ben şu değil anda mi? Tabii şarkı çalıyor olurdum. Evet, yani o yüzden işte. O yüzden dolayı ben şimdi istek alıyor olsam kesinlikle ve kesinlikle cezaeviyle alakası olmayan insanlar istek için arayacak.
2: Evet
1: yani
2: abi,
1: Türkiye'nin her yerinde tabi.
2: Var sonuçta.
1: Ya biz bunu tabi yaşadığımız için söylüyoruz. Bu yılların tecrübesi olduğu için söylüyoruz.
2: Sen abi bu şarkıyı benim kardeşim.
1: Sıradaki eseri göndereceğim. Adın Layhan'dan Gardiyan var mesela.
2: Aynen, ben de Ömer Yılmaz'dan Mahpushane diyorum.
1: Tamam. Bir bakacağım. Gönderebilirsek inşallah.
2: Abi bekliyorum. Gönderebilirsek deme. Allah aşkına bir isteğim var yani.
1: Enver Yılmaz. Tamam, bakacağım.
2: Abicim bak, ben de bekliyorum. 102.5'i açtım. Sesini dinliyorum.
1: Peki, geceniz güzel olsun.
2: Senin de abicim.
1: Eyvallah. Şöyle devam edelim arkadaşlar. 0555 110 25

Yani birçok dinleyicimizi aslında kırmak istemiyorum. Yani çok bir şey kaybetmeyiz. Yani ben en azından ben bir şey kaybetmem. Yani varsa yayınlarım, paylaşırım ama kaybeden dinleyenlerimiz olur. Hani her zaman söylüyorum, bir şarkı yayınlayana kadar 3 tane bağlantı alabiliriz. Bakın 2 şarkı yayınlasak 2 şarkı yerine 6 bağlantı alabiliriz. Matematik bu. 4 şarkı yayınlayacağımıza 12 şarkı 12 düzelteyim 12 dinleyicimizi bağlantıya alırız. Yani ben 4 tane şarkı yayınladığım zaman 12 kişi yayına katılamaz. O 12 kişiden bir tanesi birisi siz olabilirsiniz arkadaşlar. Ve diğer taraftan da yaşadığımız problemlerden bir tanesi neydi? Ya istekle alakalı herkes her yerden arar. Yani isteğim yayınlansın diye. Cezaeviyle yakından uzaktan alakası olsun ya da olmasın hiç fark etmez. İstek için arar. Program tamamen amacının dışına çıkar arkadaşlar. O yüzden isteklere çok fazla girmek istemiyorum. Yoksa dediğim gibi ben çok fazla bir şey kaybetmem ama bu kadar bağlantı alamayız. Problem orada. İstek için siz bu hattı düşünemezsiniz bile. Maille gelir. SMS'te gelir, WhatsApp'tan gelir, Instagram'dan gelir, Telegram'dan gelir, her yerden istek gelir. Onda problem yok. Ama biz biraz daha böyle herkes sesini duyursun diye uğraşıyoruz. Evlatlar babalarına seslensin diye, anneler evlatlarına seslensinler diye, seslerini duyurabilsinler diye uğraşıyoruz aslında her pazar. Onun için çok fazla böyle isteklere girmiyorum. İstekler bu konuda bana biraz itici geliyor. Şimdi şu WhatsApp'a bakıyorum. WhatsApp'ta var 15-20 tane istek var. Şimdi başlasam 12'ye kadar yetişmez bunlar. İnanın yetişmez. Ama ne yapıyoruz? Girmiyoruz. İsteklere girmiyoruz. Devam edelim bu bağlantılarla.

0: alttan alttan ben konuşurken en az bir 10 kişi aradı. Çok rahat 10 kişi aradı arkadaşlar. Yani ne yaptık? Alamadık. Çünkü bir açıklama getirmem gerekiyor isteklere. Onun için bağlantıları alamadık. Şöyle bakalım hattımıza. Hoş geldiniz. Nereden kim arıyor bizi?
1: Hoş bulduk. Adana Ceyhan'dan arıyorum Musa'lı için.
0: Tamam. Aktarın buradan duygularınızı.
1: Musa'cığım nasılsın canım? İnşallah iyisindir. Bizi yüz şükür. Az önce denizden geldik. Annem Gülle'yiz. Sen de iyisindir umarım. Bugünler de geçecek inşallah. Son 50 gün diyelim. Gelirken radyoyu dinledik biz zaten arabada ama bağlanmadık bilerek. Gelince bağlanalım diye. Kendine çok ama çok iyi bak. Seni seviyoruz. Dikkat et kendine. Allah'a emanet ol. İyi geceler. Teşekkür ederim Rasbe.
0: Peki ben teşekkür ederim. Geceniz güzel olsun tekrardan. Hayırlı geceleriniz olsun. Allah kavuştursun.
1: Amin.
0: Evet bakalım şöyle internet üzerinden dünyanın dört bir yanından dinleyen dinleyenlerimiz var. Hepsine selamlarımız olsun. 22 Eylül yaptık saatlerimizi. Şöyle diğer bir bağlantımız gelsin bakalım. Hoş geldiniz. Aleyküm selam. Hoş geldiniz.
2: Selamun aleyküm. Hayırlı akşamlar olsun.
0: Aleyküm, aleyküm selam.
2: Nasılsın, iyi misiniz Murat Bey?
0: Şükürler olsun, iyi olmaya çalışıyoruz.
2: Bakra Türk Ceza İnfaz Kurumu'ndan arıyorum. Ben adım Furkan Boz.
0: Evet Furkan Bey, aktarın buradan duygularınızı paylaşın.
2: Kapalıdaydık, açığa geçtik çok şükür.
0: Geçmiş olsun, şükürler
2: şimdi,
0: olsun.
2: Kapalıda bulunan dostlarımız var, arkadaşlarımız var. Onlara bir selam gönderelim.
0: Tabii ki, tabii ki.
2: Başta Ali Can, Bülent Kaya, Ecevit Can, Arzu Süleyman, Süleyman Yiğit, Mehmet Şensoy, Adem Oğuz, Namı Değer Pikachu Canet, Sefa, Soket İsmail, Recai Demir, Ümit Yılmaz, Talibet, Ali Yılmaz, Enes Öz, İrfan Yıldırım, Ali Can'dan hepsine ayrı ayrı selamı var. Burada bulunan arkadaşlarımız Yahya Yıldırım, Ali Can'a, Murat Duran'a, Seyfettin Aksu'ya, ondan sonra Kapalı'da bulunan Yasin Boz'a selamlar olsun. Sivas Kadın Cezaevinde bulunan kız arkadaşım İranlı Sema'ya selamlar olsun. Hasan Dayı'ya selamlar olsun.
3: Yaşar Şimşek.
2: Murat abi senden bir şey rica edeceğiz. Azer Bülbül'den bir parça istek isteyeceğiz senden, olur mu?
0: Azer Bülbül.
2: Azer Bülbül'den alıştım kalleşçe çekip gitmene.
3: Yok söylemedim.
0: Alıştım. Aldım listeye. Az önceki buradan, arkadaşımızı kırmadım, sizi de kırmayacağım. Aldım listeye.
2: Suriyeli Nasife de selamlar olsun, Şambel'e de selamlar olsun. Arkadaşı veriyorum.
3: Adem Akbaş'a da selamlar. Selamun aleyküm abi.
0: Hayırlı aleyküm selam, çok, çok sağ olun.
3: Yahya Yıldırım ben. G7'de Oflu Erkan Doğanay. İrfan Yıldırım, benim amcaoğlu. Murat Erken'in de çok selamı var. Herkese selam olsun. Namı Değer Pikachu'ya veriyorum abi. Kudret Can'a da selamlar olsun. Açık, 1-2'de Açık Ceza İfaz Kurumu'nda. Namı Değer Pikachu'ya veriyorum abi. Buyur.
2: Selamünaleyküm.
0: Aleyküm selam. Hoş geldiniz.
2: Abi biz de açıkçası şu anda bir liste var elimde ama vermek istiyoruz.
0: Hemen hızlı bir şekilde.
2: 50 saniye. Namı Değer Pikachu.
0: 40 saniyemiz var.
2: Bir saniye abi, bir saniye. Batı Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan değerli büyüğümüz Kudret Can'a çok çok selamlar olsun.
3: Selamünaleyküm Murat abi.
0: Aleykümselam.
3: Açık Ceza'dan Oğuzhan Akbaş ben. Kapalı'da yeğenim var, Adem Akbaş var, onu çok seviyorum. Ona selam gönderelim buradan. Koğuş arkadaşlara selam olsun. Ayrıca Şahin Şen, Murat Kale, Aykut Yaşar, bu abilerime de selam gönderiyorum. Diğer dostlarımı söylemeyeceğim, kimse bir tane üzerine şey yapmasın yani kızmasın çünkü unuturum.
2: Bilal Okay.
3: Bilal selam. Bütün dostlarıma, kardeşlerime, abilerime selam.
0: Aleyküm selam. Bizlerden de hepsine selam olsun. Evet, Bafra açıktan aldık bağlantımızı. Hattan düştüler. 3 dakikaları doldu gördüğüm kadarıyla. Hattan düştüler. Devam edelim bakalım bağlantı almaya. Az sonra şarkı arası vereceğim. Az sonra şarkı arası vereceğim arkadaşlar. Tekrardan şöyle hattımıza bir dönelim bakalım. Hoş geldiniz.
3: Murat abi hayırlı akşamlar. Gene Yahya Yıldırım, Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan arıyoruz. Liste vardı, okuyamadık abi, kapandı.
0: Hemen, evet.
3: Tekrardan yeniden
0: hemen,
3: aradık.
0: Hemen hızlı bir şekilde.
3: Namı Pikachu'ya veriyorum abi. Buyur Pikachu.
2: Konuş kardeşim. Selamünaleyküm, kolay gelsin abi.
0: Aleyküm selam.
2: Abi Caner Balantekin ben de. Namı Değer Pikachu. Efendim. Listem var abi, okuyorum onu da bir saniye. Özellikle abi Kavak Kapalı'da yatan abim Tako Can'a selamlar. Hakan Can, Mustafa Görkem Keskin, Adem Oğuz, Furkan Boz, Yasin Boz, Polat Can Boz,
3: Yahya Yıldırım, Ali Can, Osman Can, Oğuzhan Akbaş, Arıza Sülo, Çorum Kapalı'da yatan kardeşim Kerim Demir, Süleyman Aydoğan, Gökhan Akbaş, Hakan Kirenci, Cüneyt Akkaya, Emre Akkaya, Berkent Badan, Kadir Erdoğan, Önder Anlaçık, Ramazan Önel, Gökhan Önel, Murat Çiftçi, Kavak'ta yatan Tanju Liman, Mustafa Arslan, Mustafa Kamburoğlu, Samsun'da yatan dostum Kemal Atmaca. O kadar da abi.
0: Peki.
3: Bir saniye.
2: Selamünaleyküm.
0: Aleykümselam.
2: Bafra Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan Mehmet abi çok çok selamlar olsun. Bay Mehmet'e. Adem Oğuz'a selamlar olsun. Talip Bey'e selamlar olsun. Ali Yılmaz'a selamlar olsun. Şahin Demirkıran'a selamlar olsun. Şahin Demirkıran'ın Yasin Boz'a çok çok selamı var. Oğuzhan Akbaş'a selam olsun. Navizler. Baran Çatal'a selam olsun. Abi hayırlı akşamların olsun. Azir Bülbül'den şarkıyı bekliyoruz. Tamam abi.
0: Tamam göndereceğim. Az sonra göndereceğim.
4: Murat abi şarkıyı bekliyoruz. Yahya Yıldırım ben abi.
0: Göndereceğim
4: o, az sonra. Azir Bülbül'den o şarkıyı lütfen çal abi ya.
0: Göndereceğim az sonra. Az sonra paylaşacağım.
4: Sağ ol abi. Allah razı olsun. Hayırlı evet. akşamların olsun. Gecen güzel olsun abi.
0: Sizlerin de.
4: Arkadaşa veriyorum abi.
5: Alo.
0: Evet sizdeyiz.
5: Selamünaleyküm Murat abi. Kolay gelsin.
0: Eyvallah sağ olun.
5: Abi Mami Çatal, Polat Çelik, Fatih Yaman, Adem Oğuz abime, Uğur Akkaya abime, Samet Özdemir abime hepsine selamlar olsun.
0: Allah abi. Aleyküm selam.
5: Hayırlı geceler abi.
0: Eyvallah geceniz güzel olsun.
5: Alo. B1 koğuşunda Cem abime selamlar. B8'de Levent abime, Onurcan Aşçı hepsine selamlar.
0: Ve aleyküm selam. Bizlerden selam olsun.
5: Kolay gelsin Murat abi.
0: Eyvallah sağ olun. Allah
5: kurtarsın.
0: Ben
5: Arap Samet abi.
0: Evet Bafra açıktan aldık bağlantımızı arkadaşlar. Devam edelim bakalım. 22.55 yaptık. Şöyle geçelim mi şarkılara bir geçiş yapalım. Hemen sonrasında ise reklamlarımız var. Reklamlardan sonra yine birkaç eserimiz daha var. Onları da paylaşacağım. Sonrasında canlı bağlantılar nezdinde devam edeceğiz. Sayılı gün devam ediyor. Kader mahkumlarımıza özel bir özgü hazırladığımız sayılı gün. 102.5 Radyo Moda'da devam ediyor arkadaşlar. Tüm hız ve güzelliğiyle. Şöyle Azer Bülbül demişlerdi. Bir paylaşalım. Akabinde dediğim gibi reklamlardan sonra... Buralardayız.

0: Şimdi reklamlar.
1: Bafra'nın meşhur pidesinin gerçek lezzetini tatmaya hazır mısınız? İncecik hamuru, bol malzemesi ve odun ateşinde pişen enfes tadıyla Bafra pidesi şimdi Bay Samet Restoran'ta sizleri bekliyor. Ailenizle, dostlarınızla lezzet dolanlar yaşamak için tercihiniz Bay Samet olsun. Adres: Samsun Sinop yolu üzeri, Galericiler sitesi yanı Bafra. Paket servisleriniz için 0362 544 1040 544 1040 Bay Samet Restorant. Ateşten gelen lezzet.
2: Sizin göremediklerinizi biz görüyoruz. Otokale Oto Ekspertiz.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Yok ki burada çaresi.
1: Azer Böbür, hemen akabinde ise Enver Yılmaz. Mapushane radyolarınıza gelmiş oldu.
0: Yer benim.
1: Şöyle dönelim bakalım canlı bağlantılara. Hemen sonrasında ise eserler gelmeye devam edecek. Birkaç isteğimiz daha var. Paylaşacağım onları da. Paylaşmaya çalışacağım. Bir merhaba diyelim hattımıza. Hoş geldiniz.
2: Selamun aleyküm. Hoş bulduk Murat abi. Hayırlı yayınların olsun.
1: Sağ olasın. Sağ olasın Orhan.
2: Sağ ol abi. Bafra'dan arıyorum Orhan Kesici ben. Bafra tehditli kapalı cezaevinde yatmakta olan A15'te yatan Sezer Düzgün, Gattar Kerim ve sayamadığım Tatar Ramazan, Gülsel Can, Davut Kesici, sayamadığım başka kimler var? Aklıma gelmiyor ki. Aklıma gelecek olan kişilerin hepsine ayrı ayrı çok selamlarımı söylüyorum. Unutmadık. İnşallah en kısa zamanda aranızda mutluluk duyarız. Kardeşim Kadir Tombul'un da cezaevinde yatan arkadaşlarına komple selamları var. Ali Can Anaköke de ayrı ayrı selamlarımı söylüyorum. Bu kadar abi.
1: Peki gecen güzel olsun. Allah kavuştursun tekrardan.
2: Teşekkür ederim abi. Herkese çok çok selamlarım olsun.
1: Ve aleyküm selam. Evet sevgili Orhan'ı aldık yayına. Şöyle hattımızı yenileyelim bakalım. Diğer bir bağlantımız varsa hemen devam edeceğiz. Yaklaşık bir bağlantılarımızı 20 dakika var. 20 dakika sonra sonlandıracağız arkadaşlar bağlantıları. 20 dakika içerisinde, 20 dakika sonra daha doğrusu düzeltelim. 23.30'da bağlantıları sonlandırmış olacağız bizler.
3: Evet, selamünaleyküm Murat
1: hoş
3: abi.
1: Hoş geldiniz. Çok sağ olun. Nereden kim arıyor?
3: Bafra Açık cezaevinden arıyorum abi. İsmim
1: evet.
3: Narkoz.
1: Evet selamlar olsun tekrardan Bafra Açık'a.
3: Kocaeli Salil Kaplan'dan gene arkadaşlarına selam göndereceğim abi. Eyüp Kaplan, Celalettin Şahişen, Turan Altı, Mert Ali Yavuz, Davut Akkaya, Yücel Sayın, Tamer Koparan, İbrahim Koparan, Kenan Aslan, Hüseyin Koroğlu, Burak Şahin, Kibar Yılmaz, Ferdi Karaöz, Çaça Reis, Ressam. Bir abi açık cezaevinde yatmakta olan bir yedi koğuşunda Adem Oğuz, Mustafa Kamburoğlu, Arif Güryüz, Sarı Birol. Bunlara da selam olsun abi.
4: Recep
3: Meriç'e de selam olsun. Jody Ali Can'a da selam olsun. Açık cezaevi yapmak
4: olsun. Menderes Akay'a da selam olsun.
3: İstanbul'da yaşayan Menderes Akay'a da selam olsun. Abi bir parça istek çalabilir misin abi?
1: Vallahi vaktimiz daraldı. Şimdi canlı bağlantı alacağız.
3: Bir saniye abi bunu bir arkadaşa vereyim.
4: Selamünaleyküm Murat abi.
1: Aleykümselam. Aleykümselam.
4: Ben Bafra Recep Meriç.
1: Evet aktarım buradan.
4: Kolay gelsin abicim.
1: Eyvallah
4: abicim,
1: sağ olun.
4: Öncelikle açık cezaevinde yatmakta olan 1-9 koğuşunda Murat Erken, Mustafa Aslan, Budus Serkan, sonra Adem Oğuz, Mustafa Gamburoğlu, Samet kardeşim, Furkan Boz kardeşim, Narko Baba'ya, tüm açık cezaevinde Ali Can abiye, tüm Mustafa Tanyeli, tüm abi ve kardeşlerim açık cezaevinde, kapalı cezaevinde beni tanıyan, tanımayan herkese selam olsun. Halit Kaplan amcaya da. Selam olsun. Bir kardeşime veriyorum abicim. Çok teşekkür ederim.
1: Hemen hızlı bir şekilde
3: alalım. Selamünaleyküm Murat abi.
1: Aleyküm selam.
3: B1 koğuşunda Cemalettin Aslan, B8'de Onurcan Aşçı, Bülent abi. Hepsine selamlar olsun abi. Ben Samet Yıldız abi.
5: Alo.
1: Evet hoş geldiniz siz de.
5: Hoş bulduk. Selamünaleyküm.
1: Aleyküm selam.
5: Ben Furkan Boz ben. Bafra Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan Ali Can'a selamlar olsun. Halit Kaplan Dayı'ya selamlar olsun. Kudret Can'a selamlar olsun. Yahya Yıldırım'a selamlar olsun. Bilal Hoca'ya selam olsun. Yasin Boz'a selam olsun. Celalettin Ay'a selam olsun. Baran Çatal'a selamlar olsun. Cemal Söyleyen'e selamlar olsun. Oğuzhan Söyleyen'e selamlar olsun. Polat Boz'a selamlar olsun. Faruk Boz'a selamlar olsun. Bu yayını yaptığın için abi senden çok çok teşekkür ediyoruz sana. Bir daha bir istek şarkımız vardı ama senden. Yan deli gönül yan. Abi zaten yanmışız ama bu şarkıyı da bize bir çal. Allah'ın kitabını
1: Fatih,
5: işte bomba gibi dolaşıyoruz Bafra Açık Ceza İnfaz Kurumu.
1: Fatih Burdurlu tamam göndereceğim aldım.
5: Oğuzhan Akbaş'a da selamlar olsun. Pikachu mu Pakachu mu ne adı belli değil ona da selam olsun abi. İranlı Sema'ya da selamlar olsun. Mektubunu aldım. Yasin bir şey paylaşabilirim Yasin Boz'a. Asya'nın selamı var. Çok çok Asya'nın selamı var.
1: Evet süreleri doldu ve düştüler. Aleyküm selam diyelim. Şöyle bakalım diğer bir bağlantımız. Hoş geldiniz.
6: Hoş buldum. İyi yayınlar Murat Bey.
1: Çok sağ olun. Özlem Hanım nasılsınız?
6: Hamdolsun Rabbime. İyiyim ya. Siz nasılsınız Murat Bey?
1: İyi olmaya çalışıyoruz valla.
6: İyi iyi maşallah. Sesiniz iyi geliyor bu akşam.
1: Evet, biraz daha bugün iyiyim. Bugün evet. Bugün bayağı bir dolaştım ondan dolayı herhalde.
6: Değil mi maşallah. Yayına da yansıyor bu arada, söyleyeyim de.
1: Kesinlikle ben de fark ediyorum onu.
6: Evet.
1: Yayına da yansıyor. Bugün bayağı bir dolaştım o yüzden dolayı.
6: Evet. İyi yapmışsın.
1: Doktor Bey dinlen dedi ama dinlenmek çok fazla yaramıyor herhalde. Ben onu anladım.
6: Murat Bey, evde insanın psikolojisi daha çok bozuluyor.
1: Ya evet, ben onu fark ettim.
6: Çalışan insanlar için öyle gerçekten.
1: Evet, evet. Ondan dolayı ne
6: çok
1: kadar
6: iyi
1: ne kadar rahatsız da olsak dolaşmaya çalıştım bugün. Ondan sanırım biraz
6: daha
1: iyiyiz.
6: Hava da güzel zaten.
1: Yani hava evet. Bayağı bir sıcak. Ben şu anda 30-32 dereceleri görüyorum burada yani.
6: Evet evet evet.
1: Çok sıcak.
6: Bu gece daha çok sıcak var.
1: Evet
6: buradan.
1: Evet sizdeyiz.
6: Buradan B8 koğuşuna yatan Onurcan Açık kardeşime selamlarımı gönderiyorum. Bir tane de şiirim var Murat Bey.
1: Şiir. Şiirin adını alabilir miyim?
6: Şiirin adı İbrahim Sadri. Bizim de yaşadığımız hayattır kardeşim. Benim şiirim değil ama.
1: Şöyle bakıyorum. Şiire uygun bir fon müziği bakıyorum da acaba nasıl bir şey?
6: Aa, çok sevinirim.
1: Şöyle saki alayım ya. Bakalım şöyle saki. İnşallah bununla iyi olur.
6: Tamamdır.
1: Mikrofonu bıraktım size.
6: Teşekkür ederim.
1: Alalım hemen.
6: Bizim de yaşadığımız hayattır kardeşim. Biz de soluk alıp vermedeyiz. Yani her insan gibi sevmekteyiz. Sevilecek şeyleri. Bir kır çiçeğini, çimeni, toprağı, örtü böceği, kurban bayramlarında kınalı koçları, başları el oyası işlemeli, yemeniyle kapalı, bembeyaz saçlı, kırış kırış alınlı, pencere kenarında oğullarını bekleyen anaları. Kalbim ağrıyorsa da kardeşim, gönlüm bulanıyorsa, tedirginsem, kuşkuluysam, kalın kitapların yazdığına bakarsan, acayip suçluysam, havada ihanet, dışarıda sıcak, duvarda yazılar, kalbimizde acılar varsa da bizim de yaşadığımız hayattır kardeşim. Mektubun geldi, bugün Haziran, kimselere göstermediğin ak saçların kıvrımlarından haberin geldi. Haberin geldi, iki damla gözyaşın kağıtta, çok bakarsın yağmur yağında, ıslak ve buğulu camların ardından. Bilirim, bilirim, acı nasıl oturur adam yüreğine. Ne var yani işte, iyiyim diyorum ya. İnan olsun iyiyim anne. İnsan gerçekten iyi oluyor iyiyim dedikçe. Bak üzülme, yazıyorum bir daha, ne olur üzülme. Üzülmüyorlar analar, oğulları, üzülmüyorum dedikçe. Üzülmüyor analar, oğulları, üzülmüyorum dedikçe. Bu kadar Murat Bey.
1: Yüreğinize sağlık, kaleminize sağlık. Çok
6: benim
1: teşekkür ederim.
6: Benim şiirim değil, İbrahim Sadri Bey'in şiiri.
1: Peki. Yüreğinize
6: teşekkür
1: sağlık
6: ederim.
1: O zaman.
6: Teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür
6: benim
1: ederim.
6: Kadın koğuşlarına da gelsin bu arada bu şiir, sıradaki şarkılar. Kadersiz kader mahkumlarına gelsin. Diyeceklerim bu kadar.
1: Peki, geceniz güzel olsun.
6: Teşekkür ederim. Sizinle Murat Bey, sağ olun.
1: Evet, devam edelim bakalım. Şöyle bizim fon müziğimiz vardı, o neredeydi? Hemen onu da paylaşalım. Fon müziğimiz nezdinde bağlantılar almaya devam edelim. Evet, 0555-110-25'ten alıyoruz bağlantıları arkadaşlar. Şöyle diğer bir bağlantımız gelsin. Hoş geldiniz. Nereden kim arıyor bizi?
7: Merhabalar, iyi akşamlar.
1: Çok sağ olun.
7: Ben İstanbul Bağcılar Yüzyıl'dan arıyorum.
1: Selamlarımız olsun İstanbul'a. Kimimiz var?
7: Oğlum Onur Tiryaki var. Trafikten maalesef ancak yetişebildim. Ümraniye'den geliyorduk eve. Felaket İstanbul'un trafiği. Onun için geç kaldım ama yine sonunda yetiştim inşallah. Ali'cim seni çok seviyorum. Biliyorsun her zaman. İnşallah Allah nasip ederse bu ayın 16'sında başladığımız. İnşallah oraya gelip de seni de görebiliriz inşallah. Bir dileğim seni görebilmek. Seni çok sevdiğimi biliyorsun. Ve Murat Bey, size teşekkür ediyorum. Geçenlerde yetişemedim mesajımı yayınlamışsınız. Allah razı olsun.
1: Ben teşekkür ederim katılımlarınızdan dolayı.
7: Allah'a çok uğraşın dedim. Bu akşam da yetişemezsem kötü olacak ama şükür ki yetiştik.
1: Evet, 23.30'da sonlandırıyoruz çünkü. 23.30'a evet, kadar vaktimiz var.
7: Evet, geçen hafta yetişemedim ya. Son dakikayla kaybettim ama bu akşam yetiştim şükür. İşte söylüyorum, oğlumu çok seviyorum ve orada bulunan bütün koç arkadaşlarına da selamlar, sevgiler. Murat vardı. Adlarını unuttum diğer arkadaşlarım ama hepsine selam ve sevgiler diyorum. Allah hepsini kurtarsın. Her zaman bil ki, her zaman anne seni çok seviyor, sarı çiçeğin seni çok seviyor. Kardeşinle Uğur da sana selam söyledi. Diyorum, kendine iyi bak, hayırlı geceler olsun hepinize. Ben buradan herkese selam ve sevgiler olsun.
1: Peki, geceniz evet. Güzel olsun tekrardan. Allah kavuştursun.
7: Teşekkür ederim. Hayırlı yayınlar.
1: Çok sağ olun. Evet, bakalım şöyle devam edelim. 102.5 Radyo Moda'dasınız. 24'e kadar huzurlarınızda olacağız. Bir pazar değil, her pazar. 21-24 saatler arasında huzurlarınızda oluyoruz. Bağlantıları ise dostlar, bağlantıları ise 21.30-23.30 arasında alıyoruz. Şöyle hattımızı bir merhaba diyelim. Hoş geldiniz.
8: Selamünaleyküm Murat abi.
1: Aleyküm selam.
8: Tekrardan ben bağlandım Orhan Kesici.
1: Orhan hemen aktar.
8: Abi şu an ikinci kez bağlandığım için yayındaki bekleyen tüm arkadaşlardan tekrardan özür dilerim. Onur Büyükkeskin, Mesut Büyükkeskin, Sezer Düzgün, dayamadığım insanların hepsinden hakkına helal etsin. Hepsine ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Kadir Tombul, yattığı tüm kader mahkumlarına ayrı ayrı çok çok selamlarını iletiyor. Kendi bağlanamadığı için, şu an Bafra dışında olduğu için kendisine ayrı ayrı teşekkürlerini, selamlarını iletiyor. Gattar Kerim'e de buradan çok çok selamlarım olsun.
1: Peki, gecen güzel olsun tekrardan.
8: Teşekkür ederim abi, tekrardan beni yayına aldığın için, yayında bekleyen arkadaşlar için de ayrı ayrı özür dilerimi diletiyorum.
1: Peki, görüşmek üzere tekrardan.
8: İyi akşamlar abi, sağ ol.
1: Okan Değer'den güzel bir eser göndermiş olacağım. Abi Okan Değer, garip anam çalar mısın annem için? Yürek dalar. Kardeşim Musa Ara da gelsin demiş sanırım. Ancak Okan Değer'den bu parçayı göndereceğim. Ateş düştüğü yeri yakar. İstemiş olduğunuz şarkı arşivimde yer almıyor, gözükmüyor. Selam Murat abi, nasılsın? Adana Ceyhan selamlar demiş. Murat abim, kardeşim.
9: Ateş düştü.
1: Bir ricam var demiş. Oğlum Musa annesi için şarkı istedi demiş. Tamam, göndermiş olacağım bu parçayı, yorumu. Okan Değer, garip anam. Ateş düştü yeri yakar eserini göndereceğim. Garip anam arşivimde gözükmüyor. O yüzden dolayı bu şarkı yorumu göndermiş olacağım. Hemen sonrasında ise bakacağız bağlantılara.

0: Yan Deli Gönül Yan Papra Açığa göndermiş olduk. Fatih Burdurlu güzel bir eser radyonuza gelmiş oldu. Reklam arası vereceğiz. Reklamlardan önce Adanın Ayhan'dan güzel bir eser paylaşacağım elbette ki. Reklamlardan sonra da sanırım hattı kapatıyoruz artık. Durum onu gösteriyor. Reklamlardan sonra saatleri
1: aç kapıyı gardiyan.
0: 23.30 yapacağız. Hayırlı geceler, ben Melahat Yılmaz demiş. İstanbul Bağcılar 100 yıldan. Şu an Ümraniye'den 100 yıla dönüyoruz. Trafik var. Şu an çok ses var. Arayamıyorum. Oğlum Onur Triyaki'ye sevgiler. Onu çok seviyorum. Yetişmeye çalışacağım inşallah. Söylerseniz sevinirim. Sevgiler herkese. Arayacağım mutlaka demişler. İnşallah aramışlardır. Çünkü hattı kapatacağız yavaş yavaş. Şöyle gelsin bakalım Adanalı Ayhan. Bir paylaşalım. Akabinde reklamlar. Reklamlardan sonra hat kapanmış olacak.
1: Ben 10 yaşında çocukluğumu, 20 yaşında gençliğimi, 30 yaşında özgürlüğümü kaybettim. Aç kapıyı. Aç kapıyı gardiyan. Ben 10 yaşında annesi.

Kaç vakit oldu, kaç ay, kaç yıl, kaç asıl evimden ayrı. Ah benim ruhumun teri memleketi. Dünyayı verseler değişmem çayırındaki bir çiğ tanesine. Meğer mahpus dediğin güneşli havlularda yaşanırmış öylesine. Dönüşümde ne bulurum bilemem. Bildiğim döneceğim, bildiğim verilmiş sözüm, bildiğim edilmiş yeminim. Elbet bir gün döneceğim. Yıl kaç olur, hangi mevsim bilemem. Elimde tatlı yapraklarından güller, gözümde bir çocuk, saçlarımda kar.

0: Şimdi reklamlar.
1: Tıkanan giderler, su kaçakları, buz gibi petekler, kabusunuz olmasın. Bafra gider açma, tıkalı tuvalet, banyo ve mutfak giderlerini kırmadan, dökmeden açıyor. Su tesisatından petek temizliğine tüm dertlerinize anında çözüm sunuyor. Adresimiz Emir Efendi Mahallesi, Barış Manço Caddesi, Bafra. Hızlı servis 0546 492 3418 0546 492 3418. Bafra gider açma. Tesisatta güvenin adresi.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Kısa küçük minik bir reklam. Reklamlardan sonra valla onu kırmayalım istek için, bunu kırmayalım, şunu kırmayalım dedik. Bakın son saat istek programına döndü. Murat kardeşim ben Halıcı Bayram demişti. Derya Bedavacı seni seven kimdi? Halıcı Bayram abiden oğlu Mert'e gelsin. Peki göndermiş olacağım, paylaşacağım. Şurayı anlamadım. Nebir Demir en büyük aşkım sensin. Şarkı istemiş ama bu yok. Ama bunu göndereceğim.
3: Boşa kürek çekiyoruz akıntılara.
2: Engin Albay'a komutanıma gelsin demiş. Peki göndermiş olacağız. Güzel bir eser paylaşalım bakalım. Hattı kapatsak mı? Var mı bağlantıya katılmak isteyen? Bir bakayım şu şarkıyı dinlerken gelirse çağrı, demek ki vardır. Çağrı gelmezse kapatacağım.

0: Sevgili Bayram abiye göndermiş olduk, Mert Ali'ye, dostlarına göndermiş olduk isteği üzerine. Sevin seven kimdi dedik ve geçtik Derya Bedavacı radyolarınıza gelmiş oldu dostlar. Şöyle telefonumuza tekrardan bir dönüş yapalım. Hoş geldiniz. Nereden? Kim arıyor bizleri?
1: İyi akşamlar. Kolay gelsin abi.
0: Çok sağ olasın. Nereden arıyoruz?
1: Adana Ceyhan'dan arıyorum.
0: Adana Ceyhan. Kimimiz var?
1: Yeğenim vardı, Musa Ar.
0: Tamam. Aktarın buradan duyguları paylaşan.
1: Tamam. İyi geceler yeğenim. Musa Ar. Nasılsın? Hoşçakalın. İyisin inşallah. Bizler düşünme. Bizleri iyi galim. Bıraktığın gibi. İşinde gücünde. Sabret. Az kaldı Allah'ın gücünden. İnşallah. İkinci mahkemede tutarsın, ağamıza katılırsın. Düşünme, kendini fazla sıkıntıya sokma. Bugünler de geldi geçer Allah'ın izniyle. Buralar sıcak, sıcaklarla mücadele ediyor. İnşallah oralar serindir biraz, buraya bakış.
0: Buralar da sıcak ama Adana'ya göre serin, evet.
1: Abi gündüz de yanıyor, akşam da yanıyor.
0: Evet, Adana'ya göre serindir burası.
1: Evet, burada bir de nem var, nem öldürüyor insan, nem. Böyle nefes aldırmıyor.
0: Evet maalesef. Klima da yetişmez vallahi ona.
1: Aynen. Klima da yetişmiyor. Ya yani evet. 24 saat klima hiç durmuyor zaten. Kapanmıyor.
0: Evet. Bu arada son bağlantıları arıyorum. Katılacak olan arkadaşlar bu bağlantımın hemen akabinde katılım yapsınlar. Hattı kapatacağım. Abi sen devam et.
1: Tamam abi. Yani güzel düşünme, bizleri iyi koçum, her işinde gücünde, sen kendine dikkat et, kendine iyi bak, Allah'a emanet ol, arkadaşlarına selam söyle, ileriki günlerde inşallah yanına gelmeyi düşünüyorum, Allah izin verirse ölmezsek, yanına gelmeyi düşünüyorum, Allah'a emanet ol, görüşürüz, kendine iyi bak, arkadaşlarına selam söyle.
0: Peki, selamlar olsun Adana'ya tekrardan, geceniz güzel olsun.
1: İyi akşamlar abi.
0: Hayırlı akşamlar.
1: Akşamları.
0: Evet, bakalım şöyle var ise bir iki bağlantı peş peşe gelmesini istiyorum. Yoksa hemen hattı kapatıyoruz arkadaşlar. Çünkü 23.40 yaptık saatleri. Yavaş yavaş vedaya geçeceğiz 24'te. Var mı bağlantı?

Peki, verelim alkışı. Alkışlar nezdinde kapatalım hatta arkadaşlar. Programımızın başından sonuna kadar katılım sağlayan herkese çok ama çok teşekkür ederek hattı kapattım. 23.40 itibariyle kapattık bu hafta. Şöyle gönlümüzden geçen birkaç eser değerlendirelim. Varsa birkaç mesaj değerlendirerek de huzurlarınızdan ayrılacağız. Mesajlarınızı radyomuda WhatsApp hattına gönderiyorsunuz. Yine aynı numara 0555 110 25. Var ise birkaç mesaj alabiliriz. Birkaç mesaj nezdinde de hattı kapatacağız. Hattı kapattık, programı kapatacağız. Düzeltelim. Ufak ufak yorgunluk da üzerimize çöktü. İnşallah önümüzdeki hafta pazar akşamı 21-24 saatler arasında yine kaldığı yerden program devam ediyor olacak. Şöyle dediğim gibi gönlümden kopan birkaç eser hemen sonrasında geçeceğiz vedaya.

Ve nezdinde selamlarımız olsun kader mahkumlarımıza ve yakınlarına. Hayırlı geceler diliyorum. Öncelikle Bülent Kaya demiş, Hakan Can abimize gitsin. Bafra Kapalı Cezaevinde yatmakta olan güzel bir parça istiyoruz, arz edelim demişler. Peki, gönderelim bakalım. 0555 110-25 Radyo Moda WhatsApp hattı. 0555 110-25. Şöyle son mesajları alalım. Sıradaki şarkı Melahat ve Uğur Yılmaz'dan Onur Tiryaki'ye gelsin demişler. Peki.

Canım Türkiye saatlerini 23.50 yaptığımıza göre 102.5 Radyo Moda'da dostlar. Gönlümüzden kopan sondan bir önceki eser yorumu paylaşacağız. Hemen akabinde geçeceğiz ne yazık ki vedaya. Almanya'ya selamlarımız olsun. Sevgili Ercan Ayyıldız ve Ayyıldız ailesine kocaman kucaklar dolusu saygı selamlar diyelim Bafra'mızdan Almanya'ya. Ve tabii ki bu şarkımızın hemen akabinde geçiyoruz vedaya.

Bir kadeh daha ver, doldur ve saki. Bir kadeh daha ver, doldur ve saki. Sevgili Selami Şahin, güzel bir eserdi. Sondan bir önceki eser ve yorumumuz oldu ne yazık ki. Bu vesileyle 23.55 yaptık saatlerimizi. Programımızın başından sonuna kadar ilgili takip eden bütün dinleyenlerimizi, bütün modacılara sonsuz teşekkür ve şükranlarımı ileterek huzurlarınızdan ayrılmış olacağım. Ancak önümüzdeki hafta pazar akşamı kaldığı yerden devam ediyor olacak sayılı gün. 21-24 saatler arasında bu hafta olduğu gibi önümüzdeki haftada güzel özel bir program bizleri bekliyor. Sonsuz teşekkür ve şükranlarımı iletiyorum. Programımızın başından sonuna kadar dinleyen, takip eden, katılım sağlayan bütün dinleyenlerimize, kader mahkumlarımıza ve yakınlarına. Bir program daha biter. Sevgili Selim Murat ufaktan ufaktan gecenin karanlığına karışır gider. Her gününüz güneş kadar parlak, kalbiniz melekler kadar temiz, yolunuz okyanuslar kadar açık olsun. Güzel kalplerinize güzellikler, sevgiler bol olsun. Her nefes alışınız sağlık, mutluluk, sevgi ve huzur dolu olsun. Hoş kalın, hoşça kalın. Gökten sevgi yağmuru yağarken şemsiyesiz kalın. Allah'a emanetsiniz, Allah kurtarsın. Haftaya tekrardan görüşmek ve buluşmak dileğiyle.

0: Şimdi reklamlar.
1: Bafra'nın yeni lezzet durağı Kamyon Döner'e davetlisiniz. Eski usul, yeni lezzet anlayışıyla hazırlanan enfes tavuk döner, dürüm ekmek, İskender ve tabak seçenekleriyle sizleri bekliyor. Ateşin lezzeti, ustasından doyuran lezzet. Siz de Kamyon Döner'in eşsiz tadını keşfedin. Kamyon Döner, bir kamyon dürüm kuruluşudur. Adres Atatürk Bulvarı numara 77 Bafra. Siparişleriniz için 0531 634 92 61. Kamyon Döner, doğru lezzet, usta işçilik.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Bafra'da lezzetin değişmeyen adresi. Tam 30 yıldır aynı kalite, aynı eşsiz tat. Dürümcü Orhan özel tavuk dürüm çeşitleri ve ekonomik menüleriyle sizleri bekliyor. Canınız enfes bir dürüm mü çekti? Hiç beklemeyin. Dürümcü Orhan artık gece 03'e kadar hizmetinizde. Ev ve iş yerlerine hızlı paket servisi için hemen arayın. 0532 394 6638. 0532 394 6638. Adres 100. Yıl Bulvarı numara 32 Bafra. 30 yıllık değişmeyen lezzet. Dürümcü Orhan.
0: Reklamları dinlediniz.

boyası soyulmuş sandalın, ağlar süzülmüş dalga kıyısına, dolunay düşürmüş ışıklarını mehtaba, çözülmüş halatları düşlerin iskelesinden, bir sigara daha içsem diyorsun, sabah olur mu? Balıkçıların yarısı suda, balıklar derin uykuda, hüzzam bir peşrev çalıyor uzaklarda, sen masada, önünde yarım bardak bir fırtına. Reis, seni boğuluyorken seviyorum.